Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binler başkent Millet Bahçesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone show ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partisi

Partisi 25. yılı özel vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Belgenin adı İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra Değişime Yön Veren Türkiye. 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin Türkiye'ye dair yeni dönem hedefleri yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların son derece vahim olduğunu belirtti, sürecin yakın takipçisi olacağız, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek, silahlı suç örgütü adına bir kişiyi arayıp tehdit ederek para talep ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bugün ve yarın yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ankara ve İstanbul'da yağış öngörülmüyor, İzmir'de ise rüzgar etkili olacak. İran'la ABD arasına varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Ağaca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç başlayacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. TRT Radyo 1'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde sesimizi duyabilirsiniz. Programı hazırlayan Elif Balcı, yayında Suzan Yalın var bugün sevgili dinleyicilerimiz. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Nesrin Sipahi söylüyor. Bestesi Nedim Saatçi'ye, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Arım balım peteğim.

Nihavend makamında bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan şarkıyı Emel Sayın'ın sesinden dinledik. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Şimdi de Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Sözleri Ülkü Aker'e ait. Esra İçöz söylüyor.

hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın.

Güner Coşkuner'in yorumuyla dinledik bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Sinan Subaşı'na aitti. Damarımda kanımsın dedi. Devam ediyoruz. Sırada Ayfer Er var. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım diyecek. Eserimiz Muhayyer Kürdi makamında. Bestesi İsmet Nedim'e, güftesi Mehmet Erbulan'a ait.

Hareketli eserlerle başladık bugün sevgili dinleyicilerimiz programımıza. Belkıs Özener'den dinledik bu güzel eseri. Sözleri Bülent Pozam'a aitti. Oyun bitti dedi. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahın Namesi programında sırada yine Yeşilçam filmlerinin klasik eserlerinden biri var sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi Teoman Alpay'a, sözleri Sadık Şendil'e ait. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinliyoruz. Seven ne yapmaz?

Boş kalan gümüşten bir çerçeve, Behi Aksoy'un sesinden dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaydı eserimiz. Bu güzel eserin sözleri ve bestesi Yusuf Nalkesen imzalı. Beraberliğimiz yine ard arda dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Önce Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerini kaleme aldığı Arif Sami Toker'in Hicaz makamında bestelediği eseri dinliyoruz. Bir kere sevdim diye Seda Gökkadar söyleyecek. Ardından İnci Çayırlı yorumuyla geliyor Nihavend makamında Bir Daha Aşık Olmayacağım. Sözleri Mehmet Arslan'a ait.

beraberliğimiz sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada üç güzel eser var. Birbirinden güzel bu üç eser peş peşe gelecek. İlk eserimiz sırada sözlerini Orhan Seyfi Orhan'ın kaleme aldığı ve Yusuf Nalkesen'in bestelediği sevilen bir eser. Hani o bırakıp giderken seni o öksüz tavrını takmayacaktın. Mehsem Özşimşir'in güzel sesinden dinleyeceğiz. İkinci sıradaki eserimizi Selma Ersöz söyleyecek. Hatırlar mısın beni bir zamanlar ne kadar severdin diyecek. Sözleri Hüseyin Aydınkaya'ya, bestesi Vecdi Seyhun'a ait. Sonra dinleyeceğimiz eserse yine sevilen bir Yeşilçam klasiği Mine Geçile'nin sesinden dinleyeceğiz. Sevemez kimse seni.

Programımızın ilk bir saatini geride bıraktık sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 7.53'ü gösteriyor. Yine birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz. İlk eserimizin bestesi Erdoğan Berker'e, sözleri yani güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nalan Altınörs'ün sesinden dinleyeceğiz. Yudum yudum sevda diyecek. Sonra Zeki Müren ve Muazzez Abacı düeti dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Fethi Karamahmutoğlu'na ait eserimizin. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter.

0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusuyla Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, İstanbul ve Çanakkale 29, İzmir, Muğla, Elazığ ve Gaziantep 35, Bursa ve Çankırı 30, Aydın, Antalya ve Diyarbakır 37, Yalova ve Samsun 28, Kahramanmaraş 36, Yozgat 23, Erzurum 25, Malatya 33, Adıyaman 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18'e 24. kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8'le 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Gel gönlümü yerden yere vurma güzel.

sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz yine. İlk eserimizin bestesi Saadettin Kaynağı ait güftesi Vecdi Bingöl ait Uşak makamında Seva Şentürk'ün sesinden dinleyeceğiz. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle diyecek. İkinci eserimizin bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ülkü Aker'e ait ve Mahur makamında Cavit Tanüre'nin sesinden dinleyeceğiz. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin diyecek. Ve son eserimiz Hicaz makamında Funda Arar'ın sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Saadettin Kaynak imzalı. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye.

8:27 oldu saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Nihavend makamında ve Hicaz makamında iki güzel eserimiz var. İlk eserimiz Nihavend makamında eserimizin güftesi Vural Şahin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait Alparslan'ın sesinden dinleyeceğiz. Öyle çok özledim ki içimde bin hüzün var diyecek. İkinci eserimiz sevgili dinleyicilerimiz Hicaz makamında. Güzel bir eser dinleyeceğiz ve bestesi Metin Eryüre'ye, yine güftesi de Metin Eryüre'ye ait eserimizin Hamit Uğran'ın sesinden dinleyeceğiz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçimlerinize, sizin mesajlarınıza başlıyoruz. Sevgili yapımcımız Suzan Yalım'a teşekkür ediyorum. Düzenli bir şekilde sizin isteklerinizi ve mesajlarınızı bana hazırlayıp sunduğu için. Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den selamlar, sevgiler diyor. Sıradaki eser Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve TRTname dostlarıma, ayrıca ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi yalnız bırakmamışlar. Zeki Başoğlu, TRTname Sabahı Namesi programına derman olur diye geldim davetinize diyor. Teşekkür ediyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. TRTname radyo dostlarıma ve arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyorlar. Rıfat Unupıdar Çamlıca'dan bizi dinliyor. Günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Rıfat ve Gülçin Ulupınar çiftine biz de Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz. Eskişehir'den merhaba diyor İhsan Demircioğlu. Bu güzel programda emeği geçenlere size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlarını gönderiyor. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bütün ekibe kolaylıklar diliyorum diyor. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Ve Abdo Orçin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor. TRTname ekibine ve sevdiğim herkese armağan olsun. İyi ki varsınız demişler. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Mutluluk, huzur ve kolaylıklarla dolu bir gün olsun demişler. Çok teşekkür ederim. Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Direği'li Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, TSM Koru arkadaşlarıma ve Sevik'le kavuşamayan herkese armağan ediyorum diyorlar. Bestesi Halil Aksoy'a, güftesi Ayten Baykal'a ait bir eser dinleyeceğiz. Handan Odabaşı söyleyecek. Ardından Zeki Başoğlu'nun isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Muzaffer İlkar'a, güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Alper Ayorak söyleyecek. Tadı yok sensiz ne baharın ne yazın.

Doğmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden günaydın, selamlar, sevgiler diyor. Eşim Zülbahar Hanım'a, kız kardeşim Elif Akdemir'e, torunlarıma, TRTname dostlarıma ve köyümün halkına armağan ediyorum eserleri. Çok teşekkür ediyorum demişler. Osman Angay Çorum'dan günaydın herkese diyor. Sıradaki eseri oğlum Ahmet Angay'a, kızım Rabia'ya, torunlarım Rana, Zeynep ve Lara Osman Alp'e armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Güler Sunar Karahan Dikili'den bize merhaba diyor. Ankara'ya TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler demişler. Çok teşekkür ederiz. TRTname dostlarıma, arkadaşlarıma, koro arkadaşlarıma ve ekibimize armağan etmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorlar. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar diyor bize Denizli'den. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlamış bizi. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşanlı halkına eserler armağan ediyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Yasemin Yiğit Adana'dan günaydın demiş. Sevgili eşi, kızları ve torunları için eserler istiyor. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor ve sevgili eşi Nisa Hanım için eserler istiyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar gönderiyor. İsmini sayamadığım birbirinden değerli arkadaşlarıma ve ekibinize armağan ediyorum demişler. Uşak'tan günaydın diyor Meral Özsan. Mutlu hafta sonları diliyor. Ankara Radyosu'nun kıymetli ekibine iyi yayınlar diliyorum demişler. Sevgili eşi Erol Bey'e, kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Avni Anıl'ın Rast şarkısını dinleyeceğiz. Yaşar Özel söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Bir göz aşina var aramızda diyecek. Ardından Mehmet Gücü Yener'in seçimini dinleyeceğiz. Teşekkür etmiş ve arkadaşlarına armağan ediyormuş. Bestesi ve güftesi Suat Sayın imzalı Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Muazzez Ersoy söyleyecek. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun. Merzifon'dan dinliyoruz sizi. Sevgili eşim Süheyla Özceylan'a arkadaşlarım Enver ve Muala Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftleri için istiyorum. Tabii TRTname dinleyenlere de armağan etmek isterim. Size de kolaylıklar dilerim diyorlar. Ekrem Mert, Altınordu'dan bizi dinliyor. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum size demişler. İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyorum bize. İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Mehmet Altın, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve TRTname ekibine Nevşehir, Gülşehirlilere armağan ediyorum. Selamlar diyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşili köyünden sevgilerini gönderiyor. Köylülerine, hemşehrilerine armağan ediyor. Ali Yöntem, sabahın namesine hayırlı sabahlar dilerim. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyorum eserleri diyor. Musa Aytuğ, günaydın, hayırlı sabahlar demiş bize. Bartın'dan dinliyormuş. Salih Kurt, Manisa'dan günaydın diyor. Aileme ve TRTname dostlarıma size eserler armağan etmek isterim diyor. Taceddin Kulak, Bolu Mengen'den günaydın demiş. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Ceyhan'dan bizi dinliyor. Sevgiler, saygılar demiş. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve eserleri seven herkese armağan ediyor. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar demişler. Sevgili eşim Saadet, kızım Büşra, gelinim Hafize, oğlum Osman ve dünürüm Ali Emine Atakan çiftine armağan etmek istiyorum diyor. Ali Aydoğdu, Kayseri Trabzon yurdundan selamlar. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan etmek istiyorum diyor. Gülten Duran, Mersin'den günaydın diyor. Gönül dolusu sevgiler göndermiş bize. TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum bu eseri diyor. Avni Anıl'ın Kürdili Hicazkar şarkısını dinleyeceğiz. Bilge Pakalınlar söyleyecek. Uzuyor yıllar gibi dakikalar, sen yoksan diyecek. Ve Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Bize armağan etmiş, çok teşekkür ederiz. Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz. Bestesi ve güftesi eserimizin Yusuf Nalkesen imzalı. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü.

Osmaniye'den bir selamımız var Fahri Özdemir. TRTname hoş geldiniz. Sıradaki eser eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun diyor. Huriye Özer günaydın, Nide'den selamlar demiş. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını göndermiş. TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den günaydın diyor. İyi yayınlar diliyor bize. Kulağı sizde olan tüm dostlara Bursa Yenişehir'den sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e, canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve tüm TRTname dostlarıma ve sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demişler. Cale Özen Sabahı Namisi programının ekibine Özdere'den sevgiler, selamlar diyor. Sevgili kardeşi Jülide Hanım'a armağan ediyor. İyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlıyor bizi. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korusundaki arkadaşlarına, kıymetli eşi Bilge Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor. Güzel bir gün dilemişler. Teşekkür ediyoruz. Reyhan Baş Samsun'a sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Hanım'a ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Beyefendi kolay gelsin diyor. Anamur'dan bizi dinliyor. Sıradaki parça sevgili eşim Medine Hanım'a, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e ve Anamurlulara gelsin demişler. Şahap Ünal Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için istiyor eserleri. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Değerli ekibinize sevgiler, saygılar, selamlar size. Sıradaki eser kendime ve ekibinize armağan olsun. Teşekkür ediyorum diye de eklemişler. Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. İngiltere'de doktor oğlum Burak Şahinoğlu ve eşi Zeynep'e armağan etmek istiyorum. Ayrıca Sabahı Namisi programının tüm çalışanlarına armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız demişler. Ayşen Birgör'ün sesinden dinleyeceğiz. Kürdi makamında bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Kavuşmamız yazmasa da kaderde diyecek. Ardından İstanbul Ataköy'den Mehmet Acarcan'ın isteğini dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait ve Uşak makamında Mustafa Sağyaşar söyleyecek. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var.

Sevgili dinleyicilerimiz, ilginize teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Zeki Gün, Göller Güller Diyarı Burdur Esenevler'den sizi dinliyorum. Selamlar, sevgiler ekibinize. Ve ben eserleri diyor, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Her daim TRT Name diye de eklemiş mesajına. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hasip Uygun Manisa Salihli'den sevgilerini ve selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize dinliyormuş, iyi yayınlar diliyor kendileri. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Adnan Yıldız, Ankara Radyosu'nun kıymetli ekibine sağlıklar, mutluluklar, güzel bir gün olsun diyor. Eserler size ve kendime armağan olsun. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan sevgiler, selamlar gönderiyor. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere, ayrıca arkadaşı Kazım Bey'e armağan ediyormuş. Tabii radyo dinleyen herkese de armağan olsun diyorlar. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz. Okunacak bir eseri TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum. Sevgiler, selamlar diyor. İlyas Aydın, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı. Lütfen dikkat edelim. Yangına sebep olacak davranışlardan kaçınalım demişler. Teşekkür ediyoruz.

bu güzel uyarınız için. Ekrem Mert'in, sevgili Ekrem Mert'in isteğiyle devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Güzel makamında eserimiz Seçil Heper'in sesinden dinleyeceğiz. İçimde kim vardır bir bilebilsen diyecek ve ardından Ali Özyener'in seçimiyle devam edeceğiz. Mehmet Yarcı ve size armağan etmek istiyorum. Koro arkadaşlarıma da armağan olsun demişler. Acem Kürdi makamında eserimiz bestesi ve güftesi Arif Sami Toker'e ait. Mehsem Özşimşir söylüyor. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

sevgili Saffet Bilir'in ve Seniha Cengiz Han'ın isteğiyle devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Eşim Raset Hanım'a armağan ediyorum eserleri diyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan merhaba diyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Sıradaki eser TRT Rame dostlarıma ve size armağan olsun demişler. Teşekkür ederiz. Mithat Kaykı hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah demişler. Çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de iyisinizdir. Edirne Uzunköprü'den selamlar, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Sıradaki eser eşim Çiğdem Hanım'a ve kızım Nehir'e armağan olsun. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız demişler. Teşekkür ediyoruz biz de. Doğan Çizmeci bu güzel cumartesi sabahında mikrofon başındaki Betül Yıldız Altay'a ve programı hazırlayan Suzan Yalım'a çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar Turgut Dudan diyor. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Gününüz huzurla, gönlünüz umutla, sofranız bereketle de olsun demişler. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri TRT Name dostlarıma armağan ediyorum demişler. Musa Özçelik günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Denizli Tavas'tan selamlar diyor. Muharrem Yalçın da bizi dinliyor. Güzel bir sabahın namesi programı. Sizi güzel dinliyorum, harika bir hafta sonu olsun demişler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzide, nadide program için teşekkür ediyorum. Tekirdağ Körfez Liman'dan sizi dinliyorum demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, ben de sevgili teknisyenimiz Engin Erkan'a çok teşekkür ediyorum. Size sesimizi ulaştırdığı için. Saffet Bilir Zonguldak Çaycuma'dan bizi dinliyor. Güzel bir eser seçmiş. Müziksever arkadaşlarım Ayhan Aşkın, Şevki Şahinoğlu ve Gülten Duran için istiyorum. Emek veren size de armağan olsun. Sevgiler, saygılar diyor. Gönül Yazar'ın sesinden dinleyeceğiz. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye diyecek. Ve Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, ayrıca koro arkadaşlarına armağan ediyor. Bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait eserimizin. Celal Abacı söylüyor. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler.

Sakin Hasdemir, Ünye'den sevgilerimi gönderiyorum. Nezire Sarıkaya ve Ayla Sürgüt'e armağan olsun eserler diyor. Bayram Gökçen, Fethiye'den sevgiler. Torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun eserler diyor. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan sevgilerini gönderiyor. Hayat herkese aynı güneşi gösterir ama herkes kendi penceresinden bakar hayata demiş. Teşekkür ederiz. Hasan Cengiz, hayırlı sabahlar diliyor. Arkadaşlarına armağan ediyor eserleri. Muzaffer Yaşi, Zonguldak'tan günaydın diyor. Tüm dostlarıma armağan olsun eserler demiş. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı işler. Allah işini kolaylaştırsın. Alada Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'ndaki dinleyen herkese selam olsun demişler. Ve Nurten Senmer'den günaydın, mutlu sabahlar, Polatlı'dan selamlar diyor. Senmer'den ailesi için eserler armağan olsun diyor. Piraye Musaoğlu Özgün, umudu huzuru bol bir gün olsun diyor. Kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal'a ve size armağan etmek istiyorum. Sonsuz teşekkürler demişler. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli. Ayrıca ilkokul öğretmenim Ülkü Durgut için armağan olsun eserler. İyi ki TRT'name var demişler. İsmet Köklü Kayseri'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Ve Ankara'dan Etimesgut'tan Menşure Hanım da kahvaltı yaparken bizi dinliyormuş. Kendilerine de bu eseri armağan ediyoruz. Adana'dan Selahattin Erzi, zevkle, beğenerek ve isteyerek dinliyoruz sabahın namesini. Yapımcılarımıza, spikerimize ve teknik yönetmenimize sevgiler, saygılar, günaydınlar diyor. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan ediyor. İyi ki varsınız diyorlar. Semahat Özden sesinden dinleyeceğiz. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek. Ardından Durmuş Altın Taş'ın isteğini dinleyeceğiz. Sevgili eşi Zülbahar Hanım'a ve ailesine armağan ediyor. Kutlu Payaslı söyleyecek. Bin hüzün çöktü yine gönlüme, akşamla benim.

Nihat Odabaşı, Süleyman Altuner, Tokat Niksar, Çamiçi Yaylası'ndan Emine Atamer, Ceyran Şimşek Ayar, Mesut Kurukan, Zeki Gül, Ali Karakaş, Ahmet Özçelik, Nur Genç, İlyas Aydın ve sevgili dinleyicilerimiz Ahmet Uzal, Adnan Önem, bize mesaj gönderen dinleyicilerimizden hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Hamise Aracı'nın isteğiyle size veda edeceğiz. İzmir Ürkmez'den günaydın demişti bize. Müzan makamında bir eser dinleyeceğiz. Programımızı Elif Balcı hazırladı. Yayında Suzan Yalın vardı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonu size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone şovu ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. Hacı Bektaş-ı Veli Hakk'a yürüyüşünün 755. yılında anılıyor. Nevşehir'deki anma etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir, dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında

0: Kaldırılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda da Gençlerbirliği Fenerbahçe ile, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk müziğinin ruha şifa veren nameleriyle bugün de sizlerle birlikte olacağız değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza Nihavend makamında bir Avni Anıl şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıda Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Sımsıcak bir öpüş kaldı yanağımda sen giderken. Bu güzel şarkının güftesi Metin Pütmek imzalıydı. Zekai Tunca'nın bestelemiş olduğu Nihavend eseri sanatçı Güvercinim isimli albümünde de dinleyicilerine sunmuştu. Birlikteliğimize şimdi Süheyla Eren'le devam edeceğiz. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Süheyla Hanım, Rıdvan Tandoğan'ın Nihavend şarkısıyla konuğumuz oluyor. Ellerimi tutup yalanlar saydın, sırlarımı duyup ellere yaydın. Bir diğer adıyla yalancı falcı.

Vefasıza güven olmaz, vefa dedim, güldü, geçti. Mustafa Erses'in güftesi Nadide Buluç'a ait Niyaven şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikteydi. Bu eser sanatçının 1989 yılında yayınlanmış olan Felek albümünde seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Evet, birlikteliğimize yine Niyaven makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sırada bir Selahattin İnal bestesi var. Değerli sanatçı Yaşar Özel icrasıyla dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

İçimizi kıpır kıpır yapan, günümüzü renklendiren bu Selahattin Sarıkaya şarkısını Nesin Sipahi'den dinledik. Bu sevilen eser 1970'li yıllarda dinleyiciyle buluşmuştu. Hatta o yıllarda yabancı asıllı şarkıcı Juanito tarafından da seslendirilmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça düşürelim ve gönüllere nüfuz eden bir makam Hüzzam makamında şarkılarla devam edelim yayınımıza. Osman Bey'in Hüzzam Peşevini İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğiz. Hemen ardından Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait şarkısında Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem, bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

selam göndersen seher yeriyle, feryadü ah eden bülbül diliyle. Nilgün Abuşka Osman, Kasım İnaltekin'in Hüzzam şarkısını bizler için seslendirdi. Efendim, Yusuf Nalkeser şarkısı var şimdi de sırada. Çiğdem Gürdal'ın o güzel icrasıyla dinleyeceğiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de, gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp, neden dur demedin, beni bıraktın?

Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz programımızda sizler için her bölümde farklı köşeler hazırlıyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşesinde bir özdeyiş paylaşacağız sizlerle. Aslında dünya edebiyatından ve Türk edebiyatından önemli yazarların sözlerini de sizlere iletiyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar seçtik. 16. yüzyılda yaşamış olan ve denemeleriyle adını duyuran bir yazar. Michel de Montaigne'in bir sözünü paylaşacağız. Tabii Montaigne aslında bu anlamda deneme türünde verdiği eserlerle de önde gelen isimlerden biri olarak anılıyor. Montaigne bir özdeyişinde şöyle söylüyor: "Oysa gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez." Evet, tıpkı bir geminin rüzgarda yol alması gibi bir insan da hayatta hedefi, amacı olmadan ilerleyemez, öyle değil mi? O yüzden umudunuzu yitirdiğinizde lütfen o tutunduğunuz hedefleri sakın bırakmayın, daha da sıkıca sarılın. Yaşam çetin bir mücadele olsa da güzel kalbinizin her zaman galip geleceğini unutmayın efendim. Biz de güzelliklerle yol almaya devam ediyoruz. Olumlu cümlelerle yaşama tutunmaya devam ediyoruz ve tabii ki bu yolculuğu şarkılar eşlik ediyor. Şarkılarla taçlandırıyoruz yolculuğumuzu. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Yesari Asım Arsoy bestesinde Nesin Körükçü'yü dinleyelim. "Bu yaz sevdayı tattım, gönlüme gönül kattım."

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Beste ve güftesi Teoman Önaltı'ya ait bir segah şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Değerli sanatçımız Hasan Eylen icrasıyla dinliyoruz. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin diyor sanatçımız.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hasan Eylen, Teoman Önaldı'nın Segah şarkısıyla bize seslendi. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin. Bu sevilen şarkı sanatçının 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dostlar, birlikteliğimize şimdi yine Segah bir şarkıyla devam edeceğiz ve Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısıyla bize sesleniyor. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır.

Ersin Çelik bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kadri Şençalar'ın Güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüzzam eserini seslendirdi. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. 2020 tarihli bu kaydın ardından şimdi yine birlikteliğimize çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz değerli dostlarımız. Programımıza Aşıklar Makamı'nın sevilen nameleriyle devam ediyoruz. Yusuf Nalkese'nin Güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısında Yıldırım Bekçi'yi ağırlıyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime.

Faruk Tınaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı Erdoğan Berker'in güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eser ilk olarak 1985 yılında kendisinin albümüne de adını vermiş.

sonraki programında esmeye devam etsin ve Metin Milli'ye kulak verelim. Hüsnü Üstün'ün güftesi Hasan Karakuş'a ait Hüseyin'in şarkısıyla konuğumuz olsun sanatçı. Gözünde büyütme gönül derdini, hayatı severek yaşamaya bak. Bu kadar boş yere üzme kendini, bir gün unutursun, zamana bırak.

Yalçın Tura imzalı Hüseyin'in şarkıda sevgili sanatçımız Esra İçöz'ü dinledik. Türkü formundaki bu eserin ardından yine Uşak makamında bir şarkıya kulak vereceğiz efendim. Ve zaman tünelinde 1986 yılına uzanacağız. Zeki Müren'in Masal isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

dağladılar. Dertleri, gönülleri hep dağladılar. Bulutlar benim gibi hep ağladılar.

Zeki Müren'in hemen ardından Selçuk Aygan'ı Hüseyin'i bir türküyle dinledik. Bu güzel türküyle daha da hareketlendik efendim. Programımızın bu bölümünde ise Rast, Mahur ve Nihavend makamında şarkılara kulak vereceğiz. Bu arada yine 80'li 90'lı yılların müzik çalışmalarına baktığımızda özellikle 80'lerin ortaları ve 90'ların başlarında stüdyo ortamında kaydedilen birçok Türk müziği eserinin akustik duyumdan biraz daha uzak diyebileceğimiz düzenlemelerle dinleyicilerle buluştuğunu görüyoruz. Tabii bugün geriye dönüp baktığımızda aslında iyi ki bu kayıtlar yapılmış diyebiliriz efendim. Zira elimizde böyle güzel bir miras var ve gerçekten güzel düzenlemeler yapılmış. Biz de bugün sizlerle bu mirası paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. 1993 yılına uzanalım ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbahar isimli albümde seslendirdiği bir Saadettin Kaynak şarkısı dinleyelim. Bu şarkının bir diğer adı Yasemen. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın, Rast makamındaki anonim eserle konuğumuz oldu. Kıymetli Ela hocamızla da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Zaman zaman bizleri dinliyor çünkü. Ne mutlu ki onlar Türk müziğinin yaşayan efsaneleri. Bu yüzden onlar bizim başımızın tacı. İnşallah daha nice güzel şarkılarını dinlemeye devam ederiz sevgili Ela hocamızın da. Efendim şimdi zaman tünelinde 2005 yılına uzanalım ve Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde seslendirmiş olduğu Erdoğan Berker şarkısını dinleyelim. Rast makamındaki şarkının güftesi Sami Derin Tuna'ya ait. Kışları yaz yapan hüner dildedir. Bülbül coşuyorsa sebep güldedir.

Umut Akyürek'in 2007 yapımı Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer vermiş olduğu bir Nevesel Köktaş şarkısını dinledik. Mahur makamındaki şarkıda sanatçımız bize şöyle seslendi. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Diliyoruz neşeniz hiçbir zaman bozulmasın kıymetli dinleyenler. Aynı güzelliklerle yol almaya devam edelim ve Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın albümünden bir eseri sizlere sunalım. Hüseyin Soysal'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısı Nihavend makamında. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda. Belki de özleyip bir gün gelirsin diye bekliyorum bıkmadan sokaklarında.

Değerli sanatçı ve bestekar Yıldırım Gürses'in 1983 yılında yayınlanan Hoş Seda albümünde yer verdiği, bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkıyı dinledik. 80'li yıllara uzandık bu güzel şarkıyla ve bir nostaljik yayının daha sonuna geldik değerli dostlar. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda tüm Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bizleri dinleyen değerli TRT Name dostlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programıyla sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle size veda ederken Zekai Tunca'nın Yaven şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Alihan Kuriş, operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Arama yapılan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adreste yapılan aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan oksijen ve yangın tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, İstanbul'dan sesleniyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Musikimize gönül veren, eğitim alan, bunu meslek edinen gençlerimizi tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslere de kulak veriyor. Aynı programda hem gençleri hem usta sesleri buluşturuyoruz. Gençlerle Birlikte programına katılmak isteyen genç icracılar, gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek gönderebilirsiniz. Belki sizler de TRT Name'nin kıymetli dinleyicileriyle bu kanalda buluşursunuz efendim. Ve bugün konuğumuz Zeynep İyidi. Bizlerle birlikte hoş geldin Zeynep.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: Gayet iyiyim. Sizleri sormalı.
1: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz sevgili Zeynep'ciğim. Ben seni tanıyorum ama dinleyenlerimiz de tanısınlar. Kendinden kısaca bahseder misin?
2: Ben Zeynep İyidi. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezunum. Müziğe ilk olarak keman eğitimiyle başladım. Daha sonra müzik eğitimim lise ve üniversite yıllarımda devam etti. Şu anda da müzik alanında yüksek lisans yapıyorum.
1: Evet, ne kadar güzel. Gerçekten dolu dolu bir süreç sizler için. Aynı zamanda Zeynep TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'ndan taze mezun. Burada aslında belgesini bile bugün aldı değil mi Zeynep'ciğim?
2: Evet.
1: Öyle kısmet oldu. Hakikaten bizim için de güzel bir gün ayrıca bu anlamda da. Evet, Zeynep'i dinleyeceğiz efendim. Çok güzel şarkılar seçmiş. Ona eşliklerde Kanunda Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin olacak her daim olduğu gibi. Seslendireceği ilk eser Şevki Efsa makamında bir şarkı olacak. Güftesi Ratif Aşire, müziği Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Sebep sensin gönülde ihtilale.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün programımızda konuğumuz Zeynep İyidi. Kendisiyle sohbetimize elbette devam edeceğiz. Ama az önce çok güzel bir eser seslendirdi. Sebep Sensin Gönülde İhtilale. Güftesi Ratif Aşır, bestesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı Şevki Efsa makamında şarkı. Evet, eserlerini nasıl seçersin Zeynep? Buradan girelim, devam edelim.
1: Genellikle makama göre ve sesime nasıl uyduğuna bağlı şekilde seçiyorum.
0: Evet, sevdiğin eserleri ön planda tutuyor musun mesela?
1: Evet.
0: Yani
1: bu daha çok ön planda
0: evet,
1: oluyor.
0: aslında sevdiğimiz şarkıları okumak daha çok keyif veriyor.
1: Evet.
0: O keyfi biz alınca karşı tarafa da aynı keyfi vermiş oluyoruz aslında. Çok herkese her şarkı olmuyor maalesef. Yani hepimizin kendi ses yapısına göre okuyabilsek bile, yani beceri olarak okuyabilsek bile bazen bizim içimize sinmeyen yanları olabiliyor şarkıların ve dolayısıyla doğru şarkı doğru yere de ulaşmıyor diye düşünüyorum. O yüzden öncelikli olarak çok sevmek ve hissedebilmek lazım şarkıları diye de düşünüyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi usta seslere kulak vereceğiz. Programımız içinde ustalardan eserler de dinliyoruz ve hem genç icracıları hem usta sesleri bir araya getiriyoruz bu programda. Dinleyeceğimiz eser Afife Ediboğlu tarafından seslendirilmiş zamanında ve bestesi Arif Sami Toker'e ait. Makam Acem Aşiren. Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır.

usta sesimizi dinledik, Afife Ediboğlu'nu ve şimdi sohbetimize devam edelim konuğumuz Zeynep İyidi ile. Zeynep'çim, neler yapıyorsun şu anda aktif olarak? Peki çalışıyor musun? Az önce kendin biraz bahsettin ama biraz açalım istiyorum. Yüksek lisans var. Zaten

0: başlı başına bir iş bu.
1: Evet, yüksek lisans eğitimimi sürdürüyorum. Bir taraftan da piyano ve şan eğitmenliği yapıyorum.
0: Evet.
1: Aynı zamanda sahne ve müzikal üretim tarafında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Evet, devam edeceğiz efendim, yine hayallerimizi, hedeflerimizi de konuşacağız birazdan, ama biz az laf, çok müzik diyeceğiz bugün ve yine konuğumuz Zeynep İğdi'den bir eser dinleyeceğiz. Nihavend makamına geçelim. Bestesi Arteki Can'dan, güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı şarkıyı dinleyelim. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar.

0: güzel şarkının ardından Zeynep İdi ile sohbetimize devam ediyoruz. Zeynepçim, şu eğitim sürecini geçtin artık, yani yüksek lisans hedef, evet o da bir eğitim ama artık daha farklı bakıyorsun, öğrenciler yetiştiriyorsun. Nasıl bir his aslında önceden öğrenciydin, şimdi senin öğrencilerinin olması?
1: Bambaşka bir his aslında. Çok güzel. Yani çok farklılar. Aynı zamanda biz de onlardan bir şey öğreniyoruz bence. Yani her öğrenci çünkü farklı
0: Bir
1: tepki
0: yaklaşım
1: veriyor.
0: istiyor. Evet.
1: Ve onları gerçekten bir yandan da analiz ediyoruz aslında. Çünkü farklı metot veriyorsun ya da farklı bir çalıştırma şekli oluyor. Bu sebeple çok farklı.
0: Evet,
1: Yani
0: yani
1: güzel. Hem biz öğreniyoruz hem onlar öğreniyor.
0: gerçekten öyle. Aslında eğitim karşılıklı oluyor, değil mi?
1: Evet.
0: Aslında öğrencilerimizin bize kattığı unsurların en önemlisi farklılıkları. O farklılıkları sayesinde bizleri farklı tekniklere de yönlendirmek zorunda kalıyorlar. Yeri geliyor yeni teknikler kendimize katıp onlara göstermeye çalışıyoruz. Özellikle şan dersleriyle ilgili bunu söyleyebilirim ben kendi adıma da. Her insan farklı bir ses yapısına, fiziksel yapıya ve ruh yapısına sahip. Dolayısıyla aslında anlaşabilmek bile karşılıklı olarak eğitimde çok yol kat etmemize yardımcı oluyor. Bu sebeple karşılıklı olarak iletişim ve etkileşim anlamında da bize çok kazandırdığı şey var, eğitmenliğin. Evet efendim, şimdi devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Ahmet Çağan tarafından seslendirilmiş zamanında ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Gülizar şarkı. Aşkımızda düğüm var, çözemez onu eller.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gençlerle Birlikte programında konuğumuz Zeynep İdi ile yayınımıza devam ediyoruz. Tabii ki ara ara usta seslerden, eskilerden eserler çalıyoruz. Ve şimdi tabii ki konuğumuz Zeynep İdi'den bir şarkı dinleyeceğiz. Nevser Kökteş'in Rast makamında bir şarkısını seçmişsin. Seviyorsun Nevser Kökteş'i.
1: Çok seviyorum, evet.
0: Evet, sevmeyen yoktur herhalde yorumcular arasında, çok azdır ya da açıkçası çok bana hitap ediyor ve çevremde de seslendirenleri çok görüyorum. Dolayısıyla onun duygusu ve besteciliği çok farklı bence. Hem böyle insana batı esintileri veriyor ki zaten piyano çalan bir bestekarmış. Hem de Türk müziğinde çok çok farklı bir yer edindiğini düşünüyorum bestekar olarak da. Şimdi senden de Sevmek Seni Bir Suç İse Affet Günahımı Ey Sevgili eserini dinliyoruz.

Bu güzel eserin ardından şimdi ben bir eser seslendireceğim efendim. Güzel bir tango şarkı. Nihavend makamında bestesi çok kıymetli hocam Hasan Esen'e, güftesi Fatma Onur'a ait. Bu vesileyle de Hasan Esen hocamıza sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmuş olalım. Benim ilk hocalarımdan biridir Hasan Esen. Daha böyle konservatuvara gitmemişken konservatuvar öncesinde aldığım eğitim Eyüp Musiki Vakfı'ndadır. Ve orada bizim kora şefimizdi. İlk şarkılarımı, her şeyimi ben kıymetli hocamdan öğrendim. Ve onun şarkısını da şimdi seslendirmiş olacağım. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, sen güller goncası dalda dilruba. Ben eski bir tango kırklı yılında, sen gönül şarkısı dilde dilruba.

Kıymetli dinleyicilerimiz, yine şarkıyla devam edeceğiz ve konuğumuz Zeynep İdi'den dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Cansın Erol imzalı Kürdili Cazkar şarkıyı seslendirecek. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Evet, şimdi Türk sanat müziğinin çok önemli seslerinden biri Perihan Altın'dan Sözleri'yi dinleyeceğiz ve ondan da bir Kürdili Cazkar şarkı dinleyeceğiz aslında. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz, bana yaklaş deli gönlüm, yine sensiz olamaz. Cevdet Çağla'nın bu güzel eserini dinliyoruz.

0: Evet, bu güzel eserden sonra kendime gelemiyorum hakikaten. O nasıl taksimdi, değil mi
1: Çok
0: Zeynep?
1: güzeldi.
0: Keman taksimi bizi gerçekten kalbimizden vurdu. Bu eseri zaten çok kıymetli sesimizden dinlemiş olduk. Perihan Altındağ Sözeri'den dinlemiş olduk. Ustalarımızı dinlemek aslında müziğimiz anlamında bize en büyük kazanç. Çünkü ne kadar çok iyi sesleri ve iyi yorumları dinlersek bizler de o kadar iyi yorumcu olmaya doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Çünkü müzikte en önemli şey dinlemektir. Biz de bu usta seslerimize hazır ulaşabiliyorken sıklıkla hem paylaşmaya çalışıyoruz hem de bunun tadına varmış oluyoruz efendim. Devam edelim yine bir şarkıyla. Sıradaki eserimiz de çok hoş bir eser. Aslında böyle film müziği gibi de bir şarkı, değil mi? Bir tango da diyebiliriz buna.
1: Evet, tango.
0: Evet, beste ve güftesi Kadir Cerrahoğlu'na ait Hicaz makamında bir şarkı. Bir çapkına yangınım.

0: Zeynep'ciğim plak dinler misin?
1: Evet, dinlerim. Hatta alırım da hala.
0: Evet, değil mi?
1: Çok
0: Ne kadar?
1: severim.
0: Çok güzel, çok ayrı bir zevki var plak dinlemenin de hakikaten. Sanki canlı canlı o eskilere gidiyormuş, o ana gidiyormuş gibi hissediyor insan gerçekten. Hadi gel seninle şöyle iki şarkı dinleyelim. Hatta dinleyenlerimizle birlikte dinleyelim tabii ki. Dinleyeceğimiz eser Şekerci Cemil Bey'e ait. Necmi Rıza Ağaskan seslendirmiş. Ela gözlü güzel kız, girdin bahar çağına.

Hemen bir eski eser daha dinleyeceğiz efendim. Bestenigar makamında Udi Cemil Bey'in bir bestesi. Cevdet Bolvadin okumuş. İstedin de gönlümü verdim sana.

0: Zeynepçim, zaman su gibi aktı. Geldik mi programın sonuna artık?
1: Geldik.
0: Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün bu yolculuğun bir parçasını sizlerle paylaşmak benim için de çok değerliydi. Müzikle buluştuğumuz nice güzel anılara çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz sevgili Zeynepçim.

bu müzik yolculuğunda hayatının her alanında öncelikle çok mutlu olmanı, yaptığın her işin içine sinmesini diliyorum ben ve dinleyicilerimiz aracılığıyla da hem burada sana hem de tüm genç arkadaşlarımıza kalbinden geçenlerin en güzelini yaşamalarını diliyorum efendim. Evet, Zeynep'ten bir eser daha dinleyeceğiz son olarak. Eseri tabii ki bugün bizlere eşlik eden, her daim bizlerle birlikte olan Kanun'da Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin'in eşlikleriyle dinlemiş olacağız. Bestesi Basmacı Abdi Efendi'ye ait Rast Şarkı. Sevdim yine bir Nevcivan.

iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spiker

0: Törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Belediyelerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'na atandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan oksijen ve yangın tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralık araçlarda yetki belgesi, araç yaşı ve kilometresi, depozito, tüketici hakları ve filo standartlarını yeniden düzenledi. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugünse 4 maç oynanacak, program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Stüdyo Name.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Utta Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, cello'da Ahmet Dinleyen, viola'da Kumsal Okur, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Salih

Çağlar ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız kendine özgü ezgi yapısıyla Türk musikisinin zengin makamlarından biri olan, adını Arapça kökenli olan muhayyer kelimesinden alan, geçmişi Osmanlı saray ve musiki geleneğinin geliştiği dönemlere kadar uzanan muhayyer makamında eserlerle başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Tamburi Cemil Bey'in muhayyer peşrevinin bir bölümünün ardından koromuz muhayyer makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek ve şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Muhayyer Makamı'nda birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Muhayyer şarkılarla devam ediyor. Sanat hayatı boyunca Türk musikisine birçok eser kazandıran ve bu alanda önemli izler bırakan Melahat Pars'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muhayyer Makamı'ndaki şarkısını sanatçımız Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek. Civelektir ah civelek, yüzü sümbül gibi, şen sözleri bal, ağzı çilek.

Efendim sırada TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca şeflik ve ses sanatçılığı yapmış, hatta şu an yayını gerçekleştirdiğimiz stüdyoya da ismini vermiş Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Birginer'e ait muhayyer eseri var. Sanatçımız Oktay Cantürk sizin için söylüyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak.

Efendim, uzun yıllar boyunca Türk musikisine eserleri ve çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunan Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait muhayyer şarkısını Özant Koç'tan dinliyoruz. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende.

Efendim birbirinden güzel bu şarkılardan sonra şimdi ise bir türkü dinleyeceğiz. Muhayyer makamındaki türküyü şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Efendim özellikle duygulu ve etkileyici melodileriyle tanınan Türk musikisinin en bilinen ve sevilen makamlarından biri olan geçmişte ve günümüzde birçok bestekarın sıklıkla kullandığı Hicaz makamında eserlerle Stüdyoname devam ediyor. Üstad Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydınlığa ait eserini korumuzdan dinliyoruz. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim, kalbime saklan, kapacaklar.

Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim. İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim. Felek böyle istemiş, böyle yazmış yazımı. İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim. Efendim Ziya Taşkent'in güftesi de kendisine ait Hicaz şarkısını kimden dinliyoruz? Bahadır Özüşen geliyor mikrofona.

Efendim sırada sanata olan ilgisi ve çalışmalarıyla kendisini musiki severler arasında değerli bir isim haline getiren Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Nihavend eseri var. Sanatçımız Nurten Demirkol sizin için söylüyor. Ne yeşil, ne siyah, ne toz pembedir. Mavi dünyam benim, ömre bedeldir.

Şarkılarla devam ediyor. Besteleri ve güçlü sanat anlayışıyla Türk musikisinde isim olmuş bestekar Amir Ateş'in Hicaz şarkısını Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Çalışmaları Türk musikisinin zengin kültürel mirasının önemli bir parçası olan Cahit Ünyaylar'ın Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz eserini efendim sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Bilsen öyle güzel ki senin güzel gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, Türk musikisiyle kalın ve TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeş

ilişkinin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarılarının sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Belediyelerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205

Kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarife ile Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralık araçlarda yetki belgesi, araç yaşı ve kilometresi, depozito, tüketici hakları ve filo standartlarını yeniden düzenledi. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arjaçorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Hicazkar faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kanun'la Mehmet Öner yapacak.

Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Hicazkar faslını dinlediniz. Ara taksimini kanunla Mehmet Öner yaptı.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın güçlü bir bölge olarak ayağa kalktığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin de bunun bir adımı olduğuna dikkat çekti. Bosporus Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuşan Kurtulmuş, bundan sonra...

sonra kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde konuştuk. Terörsüz Türkiye sürecinde elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak projesinin önemli bir bölümü tamamlandı. Çamlıhemşin Tüneli'nin 2 kilometrelik kısmı 17 Ağustos'ta hizmete açılacak. Projenin tamamlanmasıyla Ayder'e ulaşım 20 dakika kısalacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne baskın düzenledi, davetleri darbetti. İşgalci unsurların Batı Şeria'nın Kusra beldesinde uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugün ise 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programından ben Bahadır Özüşen ve çok değerli kıymetli saz arkadaşlarım. Sizler için bugün bir repertuar oluşturduk. En güzel şarkılardan, sizlerin en sevdiklerinizden hem duygularınıza hem de anılarınıza tercüman olsun diye. Evet bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler. Evet, bana eşlik eden bugünkü saz arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizlerle beraber. Güzel bir repertuarımız, Hüzzam makamındaki şarkımızla başladık. Şekip Ayhan Özüş'e ait bir Hüzzam makamında eserdi. Aylar yıllar geçti yok senden bir haber. Çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Sizlere sunmak istemiştik. Evet ikinci bir şarkımız var. Hemen ona geçelim bence. Şarkılarımız böyle ardı ardına gelsin ki o güzellikleri, duyguları hep beraber yaşayalım. Selahattin İnal'ın güzel bir eseri var. Yine Hüzzam makamında hepinizin bildiği bir eser aslında bu. Hikmet Münir Ebcioğlu güftesiyle. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ankara Radyosu'ndan sizlere yine sesleniyoruz. Güzel şarkılarımızla, Hüzzam Makamı'nda iki tane güzel eserimizle sizlere açılışı yaptık. Şimdi Kürdili Cazkar makamına geçiyoruz. Güftesi Bülent Nuran şu anda bizi dinliyor. Çok çok selamlar. Arkadaşlarım da el sağlıyor buradan. Onun da bir hem bestekarlığı tabii ki hem güfte yazarlığı var. Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Beraber yaptığımız bir eser Kürdili Cazkar makamında. Yıldızlara sordum seni mehtap da bu akşam. Mehtap dedi hiç sorma, gönül aşkına bakmam. Ben kimlere sorsam seni bilmem ki bu akşam. Mehtap dedi hiç sorma, gönül aşkına bakmam.

Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı duyar gibi oluyoruz buradan. Tabii ki biz de memnun oluyoruz buna. Evet, Bülent Nurhan'a ve korosuna, Tuzla Türk Sanat Müziği korosuna buradan çok çok selamlar olsun. Onlar da dinliyorlar. Hepinize tek tek sevgiler, selamlar. Şimdi bir Dede Efendi eseri gelecek ama bu bazı eserler vardır ki hep diyoruz ya, bizim kendi musikimizin özelliği ve makamların yapısı hem terapi hem de uzun yıllar eskimeyen, deforme olmayan bir melodik yapıyla her zaman karşımıza çıkıyor ve aynı zevki, aynı tadı alabiliyoruz. Çünkü değer yargıları çok büyük. Bestekarlar öyle bestekarlardı çünkü. Yani boş duygularla yapılmamış. Şimdi öyle bir eser geliyor. Dede Efendi, Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin klasik bir eser ama çok zevkli bir eserdir bu. Rast makamında bir eser. Yüzündür cihanı münevver eden, fedadır yoluna bu canı bu ten. Senin için yandığım nedendir neden? Senden midir, benden midir bilmem.

0: TRT Name.
1: Evet, işte Dede Efendi'nin böyle güzel bir rast makamı eseri, klasik. Klasik diyoruz ama klasikler her zaman yaşayacaktır. Çünkü değer yargıları ve değerleri o kadar büyük ki. Zaten zannediyorum bu eseri o kadar sözlerinde bir ilahi aşk olarak nitelendirdiği biliniyor. Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin da Peygamber Efendimiz'e ithaf ettiği biliniyor. Şimdi çok güzel bir şarkımız var. Hicaz makamına geçiyoruz arkadaşlar. Cahit Ünyaylar beraber çok çalıştık. Allah rahmet eylesin Cahit Hocam. Semra Ersoylu'nun bir eserini, güftesi Semra Ersoylu, bestesi Cahit Ünyaylar'ın harika bir eseri bu. Şöyle can kulağıyla bir dinleyiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten Hicaz'ın o büyülü melodi dünyasına şöyle bir sizi davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar.

Evet, işte Hicaz. Hicaz makamı böyle bir makam. Şimdi bu şarkı tabii Cahit Ünyaylar, Güftekar Semra, Ersoy'la Türk Sanat Müziği'ne gerek icracı gerekse üretici olarak çok değerli katkılar sunmuş. TRT Ankara'da sundun. Kesişmiş iki önemli Cumhuriyet dönemi sanatçısı ama ben Cahit Ünyaylar'a çok çalıştık beraber biz Cahit Hocam. Canım benim, Allah rahmet eylesin. Babası keman sanatçısı olduğu için müziğe yeteneği erken yaşta fark edilmiş. Kendisi de babası gibi keman virtüözü olmuş. TRT Ankara'da sonra virtüözlüğü, koro şefliği ve besteleriyle iz bırakmış. Bir bestekarımız Semra Ersoylu'da güçlü yorumculuğunun yanı sıra derin hisli şiirler yazan iyi bir güftekardı. Şimdi yine harika bir şarkı Hicaz makamında biraz daha böyle hareketlenelim istiyoruz. Sevgili Akustik Name dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve şimdi Zekai Tuncan'ın çok güzel bir şarkısı var. Ben bu şarkıyı hemen arkadaşlarımla icra etmeye başlayayım. İthaf edeceklerim var. Zekai Tuncan'ın ve İlkan San beraberliğiyle yapmış oldukları caz makamındaki fantazi şarkısı. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm gecem dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Zekai Tuncan'ın güzel hareketli Hicaz makamındaki şarkısını ben armağan ediyorum aslında. Çok önemli jandarmamız, çünkü söz konusu bizim askerimiz çok kıymetlidir, bizim değerimizdir, vatanımızdır, bayrağımızdır, onlar bizim koruyucularımızdır. Evet, lojistik komutanlığından bizi dinlediler. Lojistik komutanımız Ersel Paşa'ma da buradan selam olsun. Eşi içinde, kendisi içinde ve bütün orada çalışan personelimiz ve jandarmamız için gelmiş olsun bu şarkı. Onlara, bütün arkadaşlarımıza canı gönülden armağan ediyoruz. Şimdi muayyer makamında bir şarkıya geçiyorum. Gücüme gidiyor böyle yaşamak diye. Ziya Taşkent bizim çok değerli şefimizdi, bestekarımızdı. Gölcük depreminde maalesef kaybettik kendisini. Çok değerli eserleri vardır. Güzel bir müzikalite bıraktılar. Arkalarından miraslar bıraktılar. Tabii bu eserleri bizlere seslendirmek düşer. Onlarla beraber çalıştık. Aynı mesaide olma şansını elde ettik. Bunlar da tabii bizim için çok kıymetli. Hepsinin çünkü ayrı bir tarzı, ayrı bir tavrı var. Ayrı bir müzikalitesi var. Bu müzik derya diyoruz ya biz. Bir kalıba asla sokamazsınız. Herkesin bir tınısı vardır. Herkesin ayrı bir zevki, duygusu vardır. Bunu sazına, sözüne yansıtışı farklıdır. İşte onun için müzik tek evrensel değil diyoruz. Ama kendi müziğimizi de ayrı tutuyoruz. Toplumumuzun en güzel duygularını ifade eden, tercümanı olan kendi şarkılarımız diyoruz. İşte böyle bir şarkı geliyor yine. Muhayyer makamında gücüme gidiyor böyle yaşamak demiş Ziya Taşkent. Ve güftesini Seyhan Çalışkan yazmış. Biz de sizler için seslendiriyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Evet. Aslında bunun çok güzel bir hikayesi var. Metin Milli rahmetli o zaman Türk sanat müzikleriyle çok ilgilenen ama inşallah başka bir programda size anlatırım çünkü vaktimiz daraldı. Şarkılarımız da güzel. Onlardan da böyle harcamak istemiyorum. Onlardan çalmak istemiyorum. Saadettin Kaynağ'ın müthiş bir şarkısı geliyor şimdi. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özşen ve çok kıymetli arkadaşlarım, sizlere en güzel şarkıları sizlerin duygularınıza tercüman olsun diye, hislerinize, o güzel duygularınızı canlandırsın diye seslendiriyoruz. Yine güzel bir şarkımız geliyor Rast makamında. Ben Küskünüm Feleğe diyeceğiz. Tabi Ben Küskünüm Feleğe Baki Duyarlar'ın çok nefis bir şarkısı. Düştüm bitmez çileye, nerelere gideyim kara bahtım gülmeye. Ben ne ettim feleğe, verdi bana bu derdi. Yıllardır hep ağlattı kara bahtım gülmeye. Ben küskünüm feleğe, düştüm.

Şimdi efendim, artık süremizin sonuna geldik ama bir Rast makamında şarkımız daha var. Tabii şimdi böyle güzel şarkılar okudukça biz de burada mest oluyoruz. Aynı duyguları inşallah sizler de beraber yaşıyoruzdur diyoruz. Umuyoruz ki öyledir. Şimdi çok güzel bir şarkı var Rast makamında, onunla devam ediyoruz. Arkasına da bir tane bir hareketli bağlarız. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana diye. Şimdi bu beraber yıllarca çalıştığımız Ali Şenozan bestesi, Tevfik Baykar'a sözleriyle. Aslında bu Tevfik Baykar'ın sözleri aynı zamanda Hüzzam makamında da bestelenmiş ama bu Rast makamındaki Ali Şenozan'ın şarkısı. Çok da güzel, hareketli bir şarkıdır. Artık bence Aslı'cığım, biz programımızı kapatalım. Sonra da şarkılarımızı, hiç bölünmesin, kesilmesin. Efendim, bugün ton masterimiz, kıymetlimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Alkışlar. Evet, stüdyo teknik rolümüz Tolga Önbaş'tı. Aslı Boler her zamanki gibi yapımcımız. O da bizim kıymetlimiz. Evet, bugün bana eşlik eden arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul.

Erhan Kanun'da Vedat Erdem Koca, Utta Gökhan Macit, Şükrü Kabacı klarnette, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ve ben mikrofonlarınızda Bahadır Özüşen. Efendim sesimizle, yüreğimizle, duygularımızla, her şeyimizle sizlerle beraber olmaya çalıştık. Duygularımızı ifade etmeye, şarkılarımızla sizlere tercüman olmaya çalıştıysak, olduysak da ne mutlu bizlere diyoruz. İnşallah sağlıcakla kalın, müzikle kalın, gönülleriniz hoş, günleriniz harika geçsin. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Ankara rüzgarı ata seslendirdi. Gündoğdu Duran'a ait Muayyer Kürdi makamında bu neşeli kıpır kıpır şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam yine muhteşem eserler hazırladık sizler için. Saat 21'e kadar güzel şarkılarla güzel bir zaman geçirmeye hazır mısınız? Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Ritmimizi düşürmüyoruz ve sırada Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi makamında yine harika bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz? Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarına armağan ediyorum. Kocaman teşekkürler demiş. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın tüm name dostlarını ve bizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım diyerek güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkürler. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı günler diliyor. Samsun'dan Yaman Ulaş da bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Nesrin Hanım'a ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Mersin'den Gülten Duran, mutluluk içinde geçen bir akşam diliyorum, gönül dolusu sevgiler demiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm şarkıları ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ediyoruz. Yıldırım Gürses'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem eserimizi, Alev Saçlar.

güzel bir eser dinledik Yıldırım Gürses'in sesinden, Alev Saçlar. Sırada Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğimiz güftesi Yusuf Yıldırım.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Hüzzam makamında güzel bir eserimiz alıyor. Sizlerden de bizlere iletiler ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri'den İsmet Köklü selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İhsan Demircioğlu bizleri Eskişehir'den selamlamış. Ankara radyomuza da selamlar. Bu beğendiğim programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Nide Bordan, Şükrü Özdamar, mutlu huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyorum. Öncelikle bu güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarımız için istiyorum demiş. Ben de sizlere Nurhayat teyzeye selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ailesine ve name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkürler ve ekibimize armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Naz ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut da bizlerle birlikte. Selam Ferit Korkusuz, ağabeyim ve sevdiklerim için bir eseri ortak olabilir miyim demiş. Tabii ki diyoruz. Sıradaki eseri size de armağan ediyoruz. Bakalım. Konya'dan Hatice Tuncer sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz de bizi dinliyor şu anda. Hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, seven, sevilen ve sevgisini karşısındakine uzaktan değil, yakından ve içtenlikle hissettiren herkese armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir armağan. Sıradaki şarkı sevgili dinleyicilerimiz, güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şenso'na ait, Şenso'ya ait Hüzzam makamında. Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Aşk bağından çiçek verirsin diye dilek ağacına mendil bağladım.

ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar da şu anda bizlerle birlikte. İyi akşamlar diliyorlar. Küçük şeylerdir insanı hayata bağlayan. Bir şarkı, şiir, küçük tebessüm, bir avuç ümit, mutfaktan gelen yemeğin kokusu, terliklerini getirdim diyen evladınız. TRT arşivleri bir müze, her şarkı bir sanat eseri, yaşanmış hikayeler, bestekarlar, icracılar, sunanlar, düzgün Türkçe ile naif ruha hoş gelen eserler diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, kıymetli ekip hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Murat Ayaz selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Yine Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser ekibimize, tüm name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Milas Ören'den Mehmet Biçimli. Mehmet Bey'e hoş geldiniz diyorum. Sanıyorum benim programıma ilk kez yazıyor. Müthiş bir duygu, kulağımız benliğimiz sizde, gözümüz güneşin battığı yerde, hasretler, özlemler ve huzur, iyi yayınlar, Milas Ören'den kucak dolusu selamlar demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz tekrar diyorum. Kayseri'den Mustafa Kına selamlarını göndermiş, sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri siz kıymetli sarı papatyamız Dilek Hanım nezdinde kendisine, ekibine, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarıma, herkese armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Bolu'dan Polat Polat selamlarını göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Hayati Karademir'e armağan ediyor. Bakalım sevgili dinleyiciler. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri tüm TRT name dostlarına armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizleri dinliyor. İyi yayınlar, güzel şarkılarla birlikteyiz demiş, sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkürler. Sakarya Karasu'dan Ayşe Erbay, merhaba, iyi yayınlar, sıradaki şarkıyı hepinize armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri ailesine, TRT name dostlarına, Antalya TSM korosuna, koro şefleri Ömer Altunbaş, Eşyemine Hanım'a, İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte, sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, teşekkür ederiz. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT name dostlarına armağan ediyor. Aylin Şengün Taşçı sizler için seslendiriyor. Çok güzel eser. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

sevgili dinleyiciler, sizleri muhteşem bir potpori ile baş başa bıraktık. Harika şarkılar dinledik. Öncesinde de İzmir Radyosu saz sanatçılarının sanatçıların tarafından yapılan oyun havasını dinledik Hüseyin'i makamında ve keyifli dakikalarımız devam ediyor. Akşamın sesinde saatlerimiz 19.37'yi gösteriyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTName Akşamın Sesi. Bize iletilerinizi göndererek sevdiklerinize, kendinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Sırada Zekai Tunca'nın seslendireceği muhteşem bir eser var. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Uşak makamında. Haklısın ne kadar üssen de beni, yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ankara 100. yıldan Kadriye Cangir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Dilek Hanımcığım, güzel sesinizi, sunacağınız unutulmaz eserleri sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm TRTName dostlarına, sana, ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a. İzmir Tire'den Hüseyin Güden ekibimizi ve tüm name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşi Özarda da bizlerle birlikte mutlu huzurlu akşamlar diliyor. Sizi dinlemek bizlere mutluluk veriyor demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'de olan oğlu Mustafa Güçlü'ye, kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını göndermiş. Sarı Papatyam programa hoş geldin demiş. Benim kalbim neşe kaynağım, sarı papatyam. Sıradaki eseri canım Suna teyzeme, ablaların gülü Seven Kurtboğan'a, değerli name dostlarına, sizlere armağan ediyorum. Bir tanem benim demiş, kalpler göndermiş. Çok teşekkür ederim. Hatay ili Defne ilçesi Hüseyinli köyünden selamlar, hürmet, muhabbetle demiş Önder Talipoğlu. Sıradaki şarkıyı bize, Hüseyinli köyü sakinlerine ve name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Bakalım şöyle. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş, mutlu yayınlar diliyor. Şansıma çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Dilek Hanım size, Zafer Özkara, Meral Özsan, Rezzan Çatalbaş, Hatice Okur'a armağan ediyorum demiş. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da bizlerle birlikte name dostlarını ve bizi selamlamış. Dilek Hanım, Sarı Lalemiz selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Cahit Bey'e. Sıradaki şarkıyı İlyez Bağ evinde bulunan arkadaşları Ali Melek, Mustafa İlyez, Ahmet Esma Arıkan ve eşi Aysel Hanım'a armağan ediyor. Özdere'den Jale Özen, saat 19'u sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Sıradaki eseri tüm dostlara armağan ediyorum, emeklerinize sağlık diye belirtmiş. Çok teşekkürler. Tekirdağ Çorlu'dan Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Polatlı'dan Nurten Şen Merdan hayırlı akşamlar diliyor, bizleri selamlamış. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Fındık bahçesinden geldim, radyomu açtım, seni bekliyorum Dilek Hanımcığım demiş. Hoş geldiniz diyorum, kolaylıklar diliyorum, bol kazançlarınız olsun inşallah. Süheyla Özbay, bu akşam güzel şarkılarımızı uzaklardan, Hollanda'dan dinleyeceğim. Canım ülkeme sonsuz sevgiler, selamlar, keyifli akşamlar. Artık benim için güzel bir gurbet şarkısı dinletirsiniz demiş. Şarkıların hepsi çok güzel. İstediğinizi seçebilirsin Süheyla Hanım. Biz de Hollanda'ya size kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Dikili'den Güler Sunar Karahan gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına, ekibimize, bana armağan ediyor. Teşekkürler. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin de bizlerle birlikte. İyi akşamlar. Şarkılar sizlere, aileme, bugün doğum günü olan anneme, arkadaşlarıma ve TRTName dostlarına armağan olsun demiş. Tüm şarkıları biz de annenize armağan ediyoruz. Annenizin doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Ellerinden öpüyoruz.
Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, iyi akşamlar, programda emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Balıkesir Pelitköy sahilden Talat Boztepe'de bizlerle, selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ablası Ferdane, yeğeni Onur Tutkaç ve Türk sanat müziği sevenlere, bizlere armağan ediyor, teşekkürler. Samsun'dan Ayşe Ünal Ercan sevgilerini göndermiş, hayırlı akşamlar diliyor. Kızı Nur Banu'ya ve oğlu Ömer'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Sunucumuz Dilek Hanım, muhteşem programa renk veren, nice uzun yıllara akşamın yıldızısınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Her daim yüreğimde bir alev, içimde bir ateş, kalbimi sarıyor akşamın güneşi, bu alevi söndürür. Sarışın papatyamız, sunucumuz sesiyle bir başka, ruhumu aydınlatıyor. Kalbe dokunan sesi beni çok uzaklara götürüyor, hayallere daldırıyor. İyi ki varsın, seni dinlemek sefa oluyor, cana cansın diyerek sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözleriniz için. Sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Hasan İşleyen iyi yayınlar dilemiş. Bodrum'dan Buca'ya yol almakta olan 4 arkadaş, sizi dinliyoruz. Tüm dinleyenlere, emeği geçenlere selamlar olsun demiş. Bizden bir şarkı istemiş Hasan İşleyen'e ve arkadaşların iyi yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin diyoruz. Gaziantep'ten Murat Çarpınlıoğlu selamlarını göndermiş. Sayenizde güzel şarkılar dinliyoruz, hoşça vakit geçiriyoruz. Sıradaki eseri sevgili eşim Aygül Hanım'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Murat Bey de TRT Name dinleyicisi, benim programıma ilk kez yazıyor. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a, İstanbul'dan gelen kız.

kızı Öznur ve eşi Hakan'a armağan ediyor. Fatsa Küp Düşen Köyü'nden Mustafa Ayla Aydemir selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, bana ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor muhteşem eserini. Hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada muhteşem bir hüzzam eser var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Altınoluk'tan Müjgan adı güzel yerce sevgilerini göndermiş. Akşamın sesini Kaz Dağları'nın esintisiyle balkonda kahvemizi yudumlarken Müjdegül, Sevda ve ben şarkıları fal tutarak dinliyoruz. Teşekkür ve sevgilerimiz sizlere demiş. Ne güzel. Sefanız bol olsun diyorum. Afiyet olsun diyorum. Muhteşem bir şarkı armağan edeceğiz size. Aydın Söke'den Yeter Öz Maldar. Sevgilerini göndermiş yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyorum Yeter Hanım'a. Kızları Serap, Sevil, oğlu Zafer ve Türkiye'min güzel insanlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Bolu'dan Bedrettin Karaman da bizlerle birlikte. Bir Türk sanat müziği eseri dinleyicilere armağan olsun, makamı hüzzam olsun. Köroğlu aşık dertli diyarı, tabiatın kalbi Bolu'dan selamlar olsun diyerek kafiyeli güzel bir dörtlük göndermiş. Teşekkür ediyorum. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Akşamın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif, Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sarı papatyamız Zilek Hanım'ın nezdinde kıymetli emekleri olan tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. Eserler hepimize armağan olsun, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Amasra Bartın'dan Musa Aytu, sevgiler, selamlar, iyi yayınlar, dinlemedeyiz güzel programı, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederim. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte, iyi akşamlar. Ankara Radyosu'nun hafta sonumuzun yıldız programı Akşamın Sesine iyi yayınlar diliyorum. Dilek Hanımcığım, benim gibi name dostlarımızın merakla beklediği güzel programda buluştuk sizlerle. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum diyerek güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, canım yapımcımız güzel kardeşim Dilek Hanım'a, Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya, Ali Yöntem ve

eşine Selahattin ve Yıldız Erzi'ye, Mustafa Aile Aydemir'e ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlar sevgiler göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde. Sanat müziğimizin eşsiz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı kendisine, Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Meral Özsan, Feyzi Akşen, Şevki Şahinoğlu'na ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Adana'dan Selahattin Erzi'den de yine güzel bir mesaj geldi. Hafta sonu her zaman ve her yerde zevkle beğenerek, isteyerek devamlı dinlediğimiz Akşamın Sesine, Adana'nın kavurucu sıcağına rağmen bizlere huzur mutluluk veren, güzel programı sunan Dilek Hanım'a diyerek övgülerini göndermiş, sevgilerini, selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Güfte Nizami Sunguroğlu, Beste Ziya Taşken.

Muhteşem bir hüzzam eser dinledik. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde, Yüksel Uzel'in sesinden sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.57'yi gösteriyor. Akşamın sesi yine hüzzam makamında çok güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Bolu Mengen'den Tacettin Kulak selamlar sevgiler diyerek Name dostlarını selamlamış. İstanbul Küçükçekmece'den Nazire Metin herkese merhabalar Dilek Hanım evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır en güzel akşamlar sizlerle olsun demiş. Başarılarınız hiç eksik olmasın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amin diyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Zonguldak Çay Cuma'dan Perde Atölyesi'nden selamlar demiş Ayten Ayfer Mosmos. Keyifli yayınlar diliyor. Sıradaki esere ortak olmak istediklerini belirtmişler. Tabii ki diyorum. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız da bizlerle birlikte güzel bir hafta sonundan herkese selam, sevgiler. Güzel program akşamın sesine ve ekibine hoş geldiniz diyorum demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan kıymetli arkadaşı Nevin Kekli'ye, harika sunucumuz Dilek Hanım'a, TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Nevin Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz biz de. Sağlıklı yıllar diliyoruz. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın iyi akşamlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bizlerde bağımlılık yapan, hafta sonlarını sabırsızlıkla beklediğimiz akşam güneşimiz sevgili Dilek Hanım'a ve sizlerle birlikte olmamızın mutluluğuyla demiş, sevgilerini göndermiş. İnanın bir an önce hafta sonu gelsin istiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Övgülerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'e, tüm koro arkadaşlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'deki arkadaşı Gülten Hanım'a armağan ediyor. Adana'dan Neslihan Yakar hayırlı akşamlar dilemiş. Huzurlu günler, mutluluk bedeninizden, evinizden eksik olmasın demiş. Amin diyorum. Muhteşem sunumuyla programa neşe saçan sunucumuz Dilek Hanımcığım Sarıgülüm hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış. Van Erciş'ten Osman Çokyaman sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Gökhan Sezen sizler için seslendiriyor muhteşem hüzzam eseri Güldür Artık Ağlatma.

Akşamın sesi dillerden düşmeyen harika bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yusuf Nal Kesen imzasını taşıyan Kürdili Cazkar makamında Emel Sayın seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz muhteşem şarkımızı. Ayvalık Derya Kent'ten selamlarını sevgilerini göndermiş Seven Kurtboğan Savtekin. Nesihan Yakar Hanım'ın Sarı Gülü Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum demiş Seven Hanım. Her programda dinleyicilerimizin güzel sözlerini yazarak bir dinleyicimizin mesajından esinleniyor, selamlarını gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum. Radyomu aldım geldim Ayvalık'a demiş, iyi yapmışsınız diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Deniz kokularıyla sevgilerimi gönderiyorum size demiş. Benim seçtiğim bir eseri ekibimize, kendisine, Nesihan Yakar, Sıdıka Tavukçu'ya, Kurtboğan ailesine ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Dilek Hanım hoş geldiniz demiş, teşekkür ederim. Birbirinden güzel şarkılardan birisini aileme, torunum Beliz'e armağan ediyorum. Denizli Tavas'tan sevgiler demiş. Tüm şarkılarımız çok güzel, istediğinizi armağan edebilirsiniz. Beliz bebeğe ben de en güzel şarkıları armağan ediyorum, o güzel yanaklarına öpücükler gönderiyorum. Maşallah diyorum, Allah sağlıkla büyümesini nasip eylesin inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Yeter Özmaldar'ın mesajını okumuştuk. Bakalım sevgili dinleyiciler. Samsun'dan Reyhan Baş gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Güzel programınızda harika şarkıları dinlemek için hazırız. Seçtiğiniz bir eseri önce size, Haldun Bey'e, eşime, Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı gelecek. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan güzel ülkeme iyi akşamlar demiş Enis Türk. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, Name dostlarına ve bize armağan ediyor. Teşekkürler. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte, radyomu açtım, kulağım sizde, güzel sohbetinizde, seçtiğiniz güzel eserlerde olacak demiş. Benim seçtiğim bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi muhterem Özyener'e ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor. Her zaman büyük bir keyifle dinlediğimiz ve en güzel eserlerin çalındığı en güzel program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey'e, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, Ankara'dan gelen canım yeğenim Erkan Öztürk, Name dostlarına, değerli yayın ekibine, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar gönderiyorum. Ünye'den Murat Odabaşı hepimizi selamlamış. Müzik ruhumuzun en zarif sığınağı haline geliyor. Namelerin büyülü yolculuğunda kalplerimize sesleniyor Akşamın Sesi. Bu eşsiz yolculuğu taçlandıran kadife sesiyle, içten konuşmasıyla kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Yılmaz ve Zehra Mumcu çiftine, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına, eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'e armağan ediyor. İzmir Dikili'den Uğur Günaydın sevgilerini göndermiş, emeğinize gönlünüze sağlık diyerek sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mersin Tömük'ten Yasemin Yiğit iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Manisa'dan gelen torunu Pınar için istemiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, tüm name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Foça'dan Nejat Akın sevgilerini göndermiş. Türk sanat müziğini seven ve dinleyen güzel insanlara selam olsun ve bu güzel programı hazırlayıp sunan Dilek Hanım'a, emeği geçen her

Herkese selamlar, teşekkürler. Tüm şarkılar hepimize demiş. Biz teşekkür ederiz. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine armağan ediyor. Şarkılar öyle güzel ki emeğine sağlık canım. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Safranbolu'dan Emine Yarar iyi yayınlar dileğiyle sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ergün Tor, Dilek Hanım bu güzel Ağustos gününde doğmuş olan ablam Şükriye'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Ben de ablanız Şükriye Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum. Çanakkale'den Engin Erdoğan sevgilerini göndermiş. Değerli dostum ve birlikte 10 yıl çalıştığım rahmetli Üstad Teoman Alpay'ın bir eserini rica ediyorum demiş. Ne mutlu size diyorum, Teoman Alpay'ı rahmetle anıyoruz. Teoman Alpay'dan bu akşam bir eserimiz yok ama Yusuf Nalkesen'den bu harika eseri size armağan ediyorum. Niğde Gümüşler kasabasından Fatma Güngör Yüce Er sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Ali Bey ve kendisi için istemiş. Ayşe Erbay Sakarya Karasu'dan sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize kıymetli eşi Ender Bey'e oğlu Enver Levent, kızı Nimet Ayşe, Yakamoz 1'deki çok sevdiği arkadaşlarına armağan ediyor. Emel Sayın sizler için seslendiriyor muhteşem eser. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinleyeceğimiz yine muhteşem bir eser var sevgili dinleyiciler. Güftesi Ülke Aker'e, bestesi Selami Şahin'e ait Hicaz makamında sürpriz şarkı. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Başak Bozkurt Kural, yeni dinleyicimiz, programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sizleri Akçay Edremit'ten dinliyoruz. Annem Ülkü, babam Cafer, eşim Mert'le birlikte iyi yayınlar dileriz. Sıradaki şarkı Ailem için gelsin demiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan Efe, Elanur, Yiğit Yağız Özçelik'le, kıymetli müdürü Mustafa Mingil'le, yeğeni Profesör Doktor Arif Çerçi hocasına, Okçu, İçel, Derman ve Eren ailelerine armağan ediyor. Edirne'den Selda Karayiğit hepimize selamlarını göndermiş ve sayfamıza kalp göndermiş. Çok teşekkürler. Rize'den Selma Temizkan, sağlıklı, hayırlı, huzurlu, mutlu akşamlar ve hafta sonları dileğiyle selamlar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Teşekkür ederiz. İzmir'den Arzu Karaçelik de bizlerle birlikte güzel bir akşam diliyor. Bizler için hazırladığınız eserler için çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere, eşim Murat Bey'e, kendime, çok kıymetli ablam Bilge Yılmaz'a armağan ediyorum demiş. Aydın Efeler'den Adnan Önem selamlarını göndermiş. İzmir Karşıyaka'dan Caner Caner selamlar, sıradaki şarkı tüm gönül dostlarına gelsin demiş. Caner Caner'e de programımıza hoş geldiniz diyoruz. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki şarkıyı Ahmet Çaydere, Selçuk Çömlekçi, Yılmaz Pala ve Hamdi Çubukçu için istiyor. Kayseri Seyrantepe'den İsmail Özkıranatlı da bizlerle birlikte. Dilek Hanım şu anda arkadaşlarla Akşamın Sesi programını dinliyor, çaylarımızı içiyoruz demiş. Afiyet olsun diyorum, selamlar sizlere. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, Seyrantepe Fasıl ekibine, Seyrantepe'deki komşuları Ahmet Sezgin, Osman Biçer, yeğeni Mehmet Özkıranatlı'ya ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ünye'den Ergin Hasdemir, iyi akşamlar Dilek Hanım, sıradaki eser bugün doğum günü olan can dostum Yılmaz Yalçın'a gelsin demiş. Güzel bir şarkı gelmiş olacak, tam dostluk, arkadaşlık içeren. Yılmaz Bey'in doğum gününü kutluyoruz, sağlıklı, mutlu, nice, güzel yıllar diliyoruz. Akhisar'dan Cemal Oska iyi yayınlar diliyor, sıradaki şarkıyı Seferihisar Akarca'daki kızları Burcu Oskay, Emine, torunu Milena Özenç'e armağan ediyor. Bolu Merkez'den Esra Yücesoy Eratlı, merhabalar, iyi programlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm Eratlı ailesine ve 60 evlerden komşularımıza hediye ediyorum demiş. Esra Yücesoy Eratlı da programa yazan yeni dinleyicilerimizden, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ankara'dan Gülseray Sevcan da bizlerle birlikte, iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanımcığım. Kocaman sevgiler gönderiyorum demiş. Teşekkürler. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, hayırlı işler kolay gelsin diyerek sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi güzel, değişik, tatlı bir mesaj gelmiş, okumak istiyorum. Adana'dan telli turnalar eşliğinde sevgiye adanmış hayattan, müziğe adanmış hayatlara sevgiler, selamlar olsun. Ellerimde Unutma Beni çiçekleri eşliğinde gün batımıyla programı dinlerken, dili tatlı, diksiyonu oyalı, bakışı nakışlı pırlantamız Dilek Hanım'ın çeyiz sandığı gibi programı dinleyenleri mest ederken en derinden sevgilerimi, saygılarımı sunar. Varlığınızla Türk sanat müziği sevdalıları ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim bu güzel mesajı için Numan Bey'e. Her

hafta gönlünden koparak çok güzel değişik mesajlar gönderiyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Güfte Ülkü Aker, beste Selami Şahin, makam Hicaz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Ne söylesen sen haklısın, aylar var ki görüşmedik, diğer adıyla eski dost düşman olmaz diyerek sitem etme. Bu güzel eseri şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilere de armağan ediyoruz.

Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun.

Muhteşem şarkıları dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Güfte Ülkü Aker, beste Şekip Ayhan Özışık, makam Kürdi, bu güzel eseri Esra İçöz seslendirdi. Bu şarkının öncesinde de Göksel Baktagir imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında çok güzel bir saz semaisi dinledik. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor. Sizlerden bizlere sevgi dolu iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Sırada Metin Er Yürek imzasını taşıyan Hicaz makamında dillerden düşmeyen sevilen bir eserimiz var. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek. Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz. Japonya Tsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı Türkiye'ye sevgiler selamlar demiş. Bizden de Japonya Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgiler selamlar. Sıradaki şarkıyı öncelikle TRT'nin ve Türk halkının biriciği, TRT'nin medar iftiharı Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve Samuray Ruhlu ekibine, Burdur'dan Fazilet Anne'ye, Hatice Okur, Uşak'tan Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama, Ela Altın Hanım'a armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir şarkı armağan edeceğiz size. İzmir'den Kenan Karanfil bu kez Bartın Amasra'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Kenan Karanfil sanıyorum Türkiye seyahatine çıktı. İyi yolculuklar diliyorum. Güzel bir hafta sonu dilemiş bizlere. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. Erzurum'dan Suat Möngü de bizlerle birlikte Sarı Papatya Dilek Hanım'a iyi yayınlar, gönül dostlarımıza selamlar diyerek bir şarkı istemiş bizden. Çağ Kebap'tan selamlar, sevgiler demiş. Çanakkale'den Hüseyin Er Yılmaz sıradaki eseri oğlu Hak'tan eşi İzel kızı Şüheda için istiyor. İsteği var bizden ama bizim istek çalmıyoruz biz. Daha önceden hazırladığım listedeki güzel şarkıları sizlere armağan ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kuşadası'ndan Servet Şahin iyi akşamlar sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Bizlere sevgilerini göndermiş. Beypazarı'ndan İzzet Yücel kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Sıradaki eser Beypazarı Türk Sanat Müziği Koromuza ve koro şefimiz Profesör Doktor Mustafa Aydoğdu hocamıza gelsin demiş. Yozgat Çayıralan'dan Hakan Uluer de şu anda bizi dinliyor. Programda emeği geçenlere teşekkürler. Babam Bekir Uluer için çok sevdiği bir şarkıyı istiyorum demiş. Umarım bu şarkıyı da çok beğenir babanız. Marmaris İçmeler'den Emin Atik sevgiler göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Canan Hanım oğlu Burak için istemiş. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Kaybolduğum kaybolan yıllar içinde.

Saatlerimiz 20.40'ı gösteriyor. Sırada güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Adem Şahin'e ait Hicaz makamında harika bir eser var sevgili dinleyiciler. Gaziantep'ten Nail Satıl selamlarını göndermiş. Sabırsızlıkla beklediğimiz bu güzel yayında emeği geçen başta Dilek Hanım'a ve tüm yayın ekibine teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Çok samimi, çok içten bir yayın. Yayınınızı dinleyen name dostları bile artık tanıyor birbirini. Tüm eserleri yayın ekibinize ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum demiş. Nail Bey'e bu güzel sözleri, bu güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın diyorum. Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. Mersin'den Uğur Güllü, kıymetli güftekarımız, TRT Name'nin Gönüllere Dokunan programı Akşamın Sesi başlıyor. Gönülden iyi yayınlar diliyoruz demiş. Sıradaki eseri Akşamın Sesi ailesine, gönül frekansında buluştuğumuz tüm dinleyenlere armağan olsun. Nameler eksik olmasın, gönüller huzurla dolsun, iyi dinlemeler. Gülser Uğur Güllü olarak bizlere güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum Uğur Güllü'ye, kıymetli güftekarımız ve eşine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan ve eşi Yasemin Hanım'dan da bizlere güzel mesaj geldi. Kucak dolusu sevgilerini göndermişler. Radyomuzun başında sizin seçtiğiniz güzel şarkıları keyifle dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı sevgili eşine, ekibimize, Almanya'daki oğlu Ali Can'a armağan ediyor. Akif hocama, Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız Zeki Altunca hocam da her zamanki gibi bir güzel mesaj göndermiş. Dilek Hanım, güzel sunumunuzla müziğimize kattığınız değerler için kutlar. Naçiz yorumum ve bestelerim adına şükranlarımı sunarım. Ekibinize selamlar, saygılar demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Altunca hocama. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan Medya Şen Sancakoğlu hocamdan da WhatsApp'ıma yine güzel bir mesaj geldi. Şarkımı dinledim. Çok teşekkür ediyorum Dilekciğim. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Beni çok mutlu ettin demiş. Sevgili hocam Medya Şen Sancakoğlu'na da buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkımızı dinliyoruz. Unutulmaz güzel bir eser. Ela Altın sizler için seslendiriyor. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar.

Çok güzel bir eser dinledik. Ela Altın seslendirdi. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar. Şimdi de Akif Özüşen'e kulak veriyoruz. İki karpuz bir koltuğa sığar mı?

Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Ela Altın Hocam'dan az önce bir ileti ulaştı bana WhatsApp'tan. Merhaba güzel TRT'm, canım Dilek Hanımcığım ve kıymetli ekip arkadaşlarım. Güzel programınızı zevkle dinliyorum. Kendimi de dinledim. Çok teşekkür ediyorum canım. İyi ki varsınız. Sevgiler, selamlar. Öpüyorum hepinizi demiş. Çok teşekkür ediyorum Ela Altın Hocama, Ayvalık'a, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İletileriniz ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Denizli'den Osman Yalçın mutlu akşamlar diliyorum. Hepinizi selamlıyorum demiş. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu TRT Name dinleyen güzel insanlara iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan. Akşamın Sesi programını dinleyenlere ve program çalışanlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kütahya'dan, Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de şu anda bizi dinliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş ekibimize. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, bana ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Sigaramın dumanı yoktur yarin imanı. Ali Suat Erdil Uşak makamındaki eseri sizler için seslendiriyor.

Ordu Ünye'den Ergin Hasdemir iyi akşamlar dilemiş. Bingöl'den Mehmet Böçkün sevgilerini, selamlarını göndermiş. Konya Ereğli'den Yıldırım Güldeste selamlar olsun. İyi ki varsınız, bizleri ihya ediyorsunuz demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve bizlere armağan etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Son eserimizi Muazzez Ersoy seslendiriyor. Yesari Asım Arsoy imzasını taşıyan Hicaz makamındaki eser. Adalardan bir yar gelir bizlere. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yarın akşam yine muhteşem eserlerle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programı ile yeniden sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

program yapımcınız ben Aslı Boler. Vakit kaybetmeden ses ve saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Ses sanatçılarımız Özant Koç, Eliz Avaroğlu, Belgin Gök, Aslı Pakalınlar, Ceyda Okan, Rengin Uyar Kökten, Didar Aliye Koyuncu, Bahadır Özüşen, Alper Diler, Sefer Karabük ve Suat Erdil. Saz sanatçılarımız kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda İlhami Çetik, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, utta Gökhan Macit, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Hicazkar makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimini kemençe ile Sercan Halili yapacak. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Ve Hicazkar makamının zarif ve derin tınılarıyla meydan faslımıza başlıyoruz. Bu makam hüzünle asaleti aynı anda hissettiren özel bir renk taşır. Şimdi sanatçılarımızın rehberliğinde gönüllere dokunan bu ezgilere kulak verelim. Namelerin ruhu Hicazkar'ın inceliğiyle can bulsun. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Hicazkar makamının zarif ezgileriyle meydan faslı programımızın sonuna geldik. Ara taksimini kemençe ile Sercan Halili yaptı. Ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semaat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Stüdyoda bulunan ses sanatçılarımız Özant Koç, Eliz Avaroğlu, Belgin Gök, Aslı Pakalınlar, Ceyda Okan, Rengin Uyar Kökten, Didar Aliye Koyuncu, Bahadır Özüşen, Alper Diler, Sefer Karabük ve Suat Erdil, saz sanatçılarımız Keman'da Ahmet Çağlaroğlu, Kanun'da İlhami Çetik, Tambur'da Eda Ersoy, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Ut'ta Gökhan Macit, Kemençe'de Sercan Halili, Ritim Sazlar'da Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte tekrar görüşünceye kadar esenlikler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name frekanslarında bugün yine Türk müziğinin o berrak tınılar açan geniş pencerelerden birini daha aralıyoruz. Mızrabın tellere dokunduğu o ilk andan itibaren stüdyomuza yayılan efsunlu namelerin dünyasına, genç namelere hoş geldiniz. Bu haftaki buluşmamızda mızraplı sazlarımızın o pırıltırıl mimarisine, 78 telin bir araya gelerek oluşturduğu muazzam ahengin gölgesine konuk oluyoruz. Mazi mirasını göğsüne taşıyarak bugünün taze bakışıyla sazına hayat veren genç sanatkarlarımız, bu asırlık kubbenin altındaki en kıymetli garantimizdir. Yine sözü fazlasıyla uzatmadan namelerin o saf diliyle hemhal olmak üzere yerimizi alıyoruz. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bu hafta stüdyomuzda kanun sazının o zengin ve geniş ses sahasına genç yaşına rağmen büyük bir yetkinlik ve zarafetle hakim olan kıymetli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Muhammed Höyük, programımıza, Name Meclisi'ne hoş geldin Muhammed.
2: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
1: Geleneğimizde saza hürmet etmek, her perdenin hakkını teslim etmekten geçer. Ancak icranı dinlemeden önce kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı istiyorum. Kimdir Muhammed Höyük?
2: Tabii ki hocam. Tekrardan merhaba. Muhammed Höyük, 19 yaşındayım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. Lisans 2 öğrencisiyim. Kanun çalıyorum. Onun dışında Ankara'da yaşıyorum, Ankaralıyım. Liseyi Ankara Ulus Hikmet İlis Güzel Sanatlar Lisesi'nde bitirdim. Daha doğrusu kanuna ve sanata başlama sebebim benim için lise hayatım oldu. Bu işi bir hobi olarak başlayıp şimdi de bir meslek haline dönüştürmeye çalışıyorum.
1: Ne kadar güzel. O zaman kanun icrasına lise öğrenimin zamanında başladığını anlıyorum.
2: Evet, lise 9. sınıfta başladım.
1: Ne güzel. Oradaki hocan kimdi?
2: Orada lisemizde kanun hocamız yoktu bizim. Yani daha önceden geliyordu. Ben gittiğimde orada yoktu ama dışarıdan ders almaya başladım. Mehmet Emin Bayram'dan.
1: Güzel.
2: Hala da görüşüyorum, hala ders almaya devam ediyorum. İlgi alakayı koparmadım. Yani benim sanatla ve kanunla buluşma serüvenim hem abimdir hem de Emin
1: hocamdır. Abin de kanun icracısı galiba.
2: Evet, abim de kanun icracısı. O da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu bu yıl.
1: Ne kadar güzel. O zaman müzisyen bir ailenin,
2: evet,
1: Ferdi olarak sanat yolculuğuna devam ediyorsun.
2: Evet hocam.
1: Peki sazın ile kurduğun o kuvvetli bağı senden dinlemek istiyorum. Nasıl tarif edebilirsin?
2: Az önce de bahsettiğin gibi abim, ailem beni bugüne kadar çok destekledi. Bu konuda en başta hani tekrar ailem ve abim olmak üzere Kanun hocamın emeği çok büyüktür bu konuda. Ben tabii çocukluk zamanları 9. sınıfta hani istemiyordum, sıkılıyordum vesaire. Beni hep bu yola sürüklediler diyeyim. Yani onlara da teşekkür ediyorum. Benim kanun hayatım böyle başladı. Onların emeği ile başladı. Şu anda da hala devam ediyor.
1: Ne kadar güzel. Sayın dinleyicilerimiz, Muhammed Höyük'ün bu içten takdiminin ardından programımıza hemen bir eser icrasıyla devam etmek istiyoruz. Sevgili Muhammed, hangi eseri icra edebiliriz?
2: Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'ni icra edebilirim hocam.
1: Çok kıymetli bir eser. Çok kıymetli bir bestekar ve Türk, evet, müziğinin kutup noktası olan şahsiyetlerinden bir tanesi. Tambur icracısı, kemençe icracısı, Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi.

0: Bu güzel eserini, Mahur Peşrevi'ni çok güzel icra ettin. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Şimdi kanun gerek fiziksel yapısı gerekse akor sistemiyle Türk müziğinde melodik açıdan omurga sazlar arasında yer alan bir sazdır. Sen genç bir kanun icracısı olarak bu sazın dinamizmini korurken klasik üsluptan uzaklaşmamak adına nasıl bir denge kuruyorsun?
1: Eski zamanlardaki bestekar ve hocalarımızın eserlerini dinleyip icrama yansıtıyorum. Bunun dışında da eski TRT İstanbul Radyo sanatçısı Ahmet Meter'in Taksim ve eser kayıtlarını dinliyorum ve kendime Ahmet Meter'i idol olarak alıyorum. Hem bu durum hem geleneksel üsluptan uzaklaşmamam için yeterli oluyor. Elbette müziğin bu zamana kadarki aktarımında olduğu gibi hocalarımla birebir meşk ediyor olmak da üslubu koruma hususunda önemli bir adım oluyor.
0: Önemli bir kanun icracısından bahsettin. Ahmet Meter. Tabii daha farklı kanun icracıları da var.
1: Evet.
0: Onları da dinlediğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Mesela Halil Karaduman, değil mi?
1: Evet hocam. Hayır.
0: Daha önceki Ahmet Yatman gibi şahsiyetleri dinlediğini düşünüyorum.
1: Evet hocam.
0: Dinlemek, klasik üslubu elde etmek için en önemli meselelerden bir tanesi.
1: Evet hocam.
0: Kendi kuşağından müzisyenlerin ve genç dinleyicilerin kanun gibi çok telli, zahmetli fakat bir o kadar büyüleyici sazlara olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsun Muhammed?
1: Hocam sosyal medya aracılığıyla kanun çok yaygın bir enstrüman haline geldi. Bu tabii ki hepimiz için büyük bir avantaj. Yani artık birçok müzisyene, üstada sosyal mecralardan ulaşabiliyor. Teknik bağlamda da bize çok katkısı oluyor bu durumun. Yani istediğimiz gibi yani birini dinleyebiliyoruz veyahut da o bizi dinleyebiliyor. Yani sosyal medya bu durumda kanunun yaygınlaşma açısından çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum ben.
0: Sosyal medya artık günümüzde her şeyi eline almış durumda.
1: Evet.
0: Kendi alanımızla alakalı olarak da hem anlamlı, işte biraz önce ifade etmiş olduğum gibi üstatlara ulaşabilmeyi, hem de biraz sorunlu bir alan olarak görüyorum. Çünkü doğru icra ya da doğru üstada ulaşmak konusunda biraz sorunlarımız var bence.
1: Evet.
0: Her icra klasik Türk müziğine uygun bir icra değil çünkü.
1: Evet.
0: Bu anlamda bilinçli bir şekilde sosyal medyadaki yayınlara yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Doğru.
0: Peki bu asil namelerin taze zihinlerde yer bulabilmesi adına genç arkadaşlara nasıl mesajlar vermek istersin Muhammed?
1: Benim gibi genç arkadaşlara kanun üstadlarını dinlemelerini ve meşk etmelerini tavsiye ederim hocam.
0: Üstatlarla değil mi? Şu anda
1: Evet.
0: çünkü bunun bir olanak var. Biraz önce ifade etmiş olduğun gibi sosyal medya olsun, diğer platformlar olsun, oradaki kişilerle biz meşk edebiliriz. Örnek vereyim, Tamburu Cemil Bey'le birlikte şu anda çalabiliriz, icra
1: Evet.
0: edebiliriz. Çünkü onun icraları elimizde. Onunla birlikte icra ederek, onun tavrına, onun icrasında kullanmış olduğu hem teknik hem de diğer unsurları fark edip kendi icramıza aktarabiliriz.
1: Evet hocam.
0: Peki. Kıymetli dinleyicilerimiz, söyleşimize kısa bir ara vererek TRT Name frekanslarında bir eser daha icra etmeyi rica ediyorum Muhammed. Sırada hangi eser var?
1: Mesut Cemil Bey'in Nihavend Saz Semaisi hocam.
0: Tamburu Cemil Bey'in oğlu
1: Evet.
0: Mesut Cemil Bey'in Nihavend Saz Semaisi. Babasından devraldığı mirası kendine has, oduru, süzgün ve aristokrat üslubuyla yoğuran üstadın Nihavend makamındaki o meşhur eseri var sırada. Muhammed Höğün icrası ile Nihavend Saz Semai.

0: Sevgili Muhammed, bizi adeta farklı bir zamana götürdün. Bu kıymetli icra için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Şimdiye kadar geçmiş zamandaki durumlarını konuştuk. Ancak bir konservatuar öğrencisi olarak gelecek planlarını merak ediyorum. Nedir bu planlar?
1: Hocam öncelikle çok iyi bir icracı olmak istiyorum. Tabii ki akademik bir kariyerde bu icracılık bakımından da ikisini aynı şekilde götürmek istiyorum. İsteğim ikisini aynı anda götürmek ama bu ikisinin zor bir yol olduğunu da farkındayım.
0: Kesinlikle. İkisi bir arada olduğu zaman ciddi bir zorluk içeriyor gerçekten.
1: Evet hocam, yani benim ilerideki üniversite hayatımdan sonraki düşünce planlarım böyle.
0: Peki iyi bir icracı olmak ne demek senin için?
1: İyi bir icracı olmak üslup ve tavır olarak düşünüyorum hocam. Yani üslup ve tavır iyi bir icracı olmak konusunda önemlidir. Yani çok iyi bir icracıdan kastımız sadece tekniksel anlamda değil, tavır ve üslup bunda önemli bir rol oynadığını düşünüyorum bu durumda.
0: Kesinlikle. Yüksek teknik sahibi olmak ya da teknik bir icra yapmak iyi bir icracı olmak anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Senin de ifade ettiğin üzere Türk müziği üslubuna bağlı kalmak, kendine özel bir tavır geliştirebilmek ve bununla birlikte biraz önce senin ifade ettiğin gibi teknik beceri, asar hakimiyeti, eser hakimiyeti, birçok icracının ekol olmuş daha doğrusu icracının icralarının farkında olmak ve bunları kendi icramıza aktarabilmek konusu iyi bir icracı olmak için oldukça önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum.
1: Evet hocam.
0: Peki akademik hayatla alakalı olarak neler düşünüyorsun?
1: Akademik hayatta üniversiteyi bitirdikten sonra
0: Lisansüstü
1: evet
0: eğitim
1: lisansüstü bir eğitim
0: yapmayı planlıyorsun.
1: evet yapmayı planlıyorum.
0: Bu da oldukça önemli aslında.
1: Evet. Yani bunun dediğim gibi hani çok iyi bir icracı olmak ve akademik kariyer neden zor? Çok iyi bir icracı olmak için tekniksel anlamda da çok çaba isteyen bir şey. Bir yandan da akademik hayatta çok yorucu vesaire bu tür
0: İkisi
1: şeyler.
0: de uzun
1: Evet.
0: uğraşlar gerektiren
1: Evet.
0: çok önemli alanlar. Sevgili Muhammed, bugün senin gibi genç ve nitelikli bir icracının stüdyomuzda konuk olması sebebiyle sözden çok müziğe yer vermek istiyorum. TRT Name dinleyicileri için bir eser daha icra etmeni rica ediyorum. Hangi eser var sırada?
1: Necdet Yaşar'ın Kürdülüce Asker Saz Semaisi hocam.
0: Sözü Necdet Yaşar'ın o asil hatırasına hürmeten sevgili Muhammed Höyün icrasına bırakıyoruz. Necdet Yaşar'ın Kürdülüce Asker Saz Semai.

0: Tamburi merhum Necdet Yaşar'ın o yüksek estetik dünyasına konuk olduk. Sazındaki üslup temizliği ve çizgisinden ödün vermeyen duruşuyla geleneği muhafaza eden üstadın, Kürcasker makamının o akıcı ve zengin hatlarını çizdiği çok özel bir eseri oldukça güzel bir biçimde icra ettin. Teşekkür ediyoruz Muhammed.
1: Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Sevgili Muhammed, son söz olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersin?
1: Hocam, son olarak benim gibi genç arkadaşlarımın sadece bir enstrüman çalıyor olmasının yanı sıra bir geleneği ve kültürü yaşatıyor olduğumuzun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Türk müziği ülkemiz, geleneklerimiz ve kültürümüz adına çok kıymetli bir yer taşımakta. Ben de bir nebze olsun bu müziğin içerisinde ve aktarımda bulunabiliyor olduğum için çok mutluyum. Beni buraya davet eden siz, kıymetli Vasfi Atıpoğlu hocama ve yayında emeği geçen herkese ve tabii ki kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Genç Nameler'de bu haftalık buluşmamızın son durağına gelirken, ritmin ve neşenin doruğa çıktığı şenlikli bir kapanış eseriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Günümüz Türk müziğinin yaşayan değerli bestekarlarından Necip Gürses'in Uşak makamının o coşkulu ve hareketli yapısını muazzam bir kıvraklıkla nakşettiği dinamik bir form var elimizde. Uşak, Sirto. Sevgili Muhammed Höyük, bu gizemli name yolculuğunda bizlere yolculuk ettiğin için sana gönülden teşekkür ediyorum.

Merhaba değerli TRTname dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu hafta yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Türk musikisinde yer alan her eser, sizlere tarihten bir hikaye fısıldarken, musikinin ve kültürün insanda uyandırdığı derin duyguları hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bestekarlarımızın eşsiz nameleri eşliğinde Türk musikisinin köklü tarihine birlikte kulak verelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yılım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize hayatını Türk musikisine adamış bestekarlardan biri olan Şerif İçli'yi tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın sözleri Behçet Kemal Çağlar'a ait olan Suzinak makamındaki şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Gönül Aköz'ün sesinden dinleyeceğiz. Cevrin yetişir sanma aman, ol ki sitemkar, bir ben kalayım katlanacak, şevk alacak yar.

Mehmet Şerif İçli 20 Aralık 1899 tarihinde Beşiktaş'ta doğdu. Mahallesindeki ilkokulu bitirdikten sonra orta öğrenimini Beşiktaş'taki Afıtabi Marif Rüştiyesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenime devam etmedi. Şerif

Piçli ilk musiki çalışmalarını 18 yaşındayken Naki Hanım'dan ud dersleri alarak başladı. Neyzen İhsan Bey'in kurduğu Beşiktaş Musiki Kulübü'ne 1921 yılında girdi ve Hakkı Derman'la bu sıralarda tanıştı. İhsan Bey'in gayretiyle musikimizin pratik ve teorik yönlerine ait geniş bilgi elde etti. Şimdi bestekarımızın sözleri Mesut Kaçaralp'e ait olan Nihavent Bir şarkısına kulak vereceğiz. Eseri Cengizhan Sönmez'in yorumuyla dinleyeceğiz. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz.

Bir ut sanatkar olarak sanatsever ve kültürlü çevrelerde aranıyor, zaman zaman Çankaya Köşkü'ne çağrılıyordu. 1938 yılında Ankara Radyosu yayın hayatına başlamış, tanınmış bir sanatkar grubu bu kuruluşta toplanmıştı. Şerif İçli de bu yıllarda kaşeli sanatkar olarak radyo önünde çalıştı. O zamanki yasaların çıkardığı engeller dolayısıyla yayınlarda Eşref Kadri takma adını kullandı. Sırada bestekarımızın sözleri Mustafa Nafizdir'e ait olan Uşak şarkısı var. Eseri Esma Başbuğ'un sesinden dinleyeceğiz. Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler. İncitme garibim beni bir sözle sevindir. Aşkın bana rüyasını gösterdi o gözler. Ağlatma yazık gözlerimin hüznünü dindir.

Şerif İçli sanat hayatını bundan sonra bestekarlık, plak çalışmaları, gazino sanatkarı olarak sürdürdü ve özel dersler verdi. Hakkı Derman, Şükrü Tunar gibi her biri kendi alanında sazının hakim olmuş sanatkarlarla aynı sanat anlayışı içinde hala hafızalardan silinmemiş olan çok güzel icra örnekleri verdi. İstanbul Radyosu'nun açılışından sonra programlara katıldı. Programımız sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait bestekarımızın Uşak makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Melda Kuyucu Kılıç'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrarımı, bilmiyor avare gönlüm öldüren kalp ağrımı.

Şerif İçli bestekarlığa 1924 yılında başladı. İlk eseri Gelmeseydim Aleme, Görmeseydim Ben Seni Güfteli Uşak şarkısıdır. Fakat onun asıl ününü temin eden 1927 yılında Süleyman Nazif'in Derdimi Ummana Döktüm, Asmana İnledim mısrasıyla başlayan şiirine yapmış olduğu ağır aksak usulündeki caz şarkısıdır. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bestekarımızın sözleri Mesut Kaçar Alp'e ait olan Uşak şarkısını Nusret Yılmaz'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler, Didem'deki yaşlar ise hicranımı söyler.

İçlinin eserleri kendine has duygulu ve tekniği sağlam eserlerdir. Bestekar eserlerinde özellikle prozatik konusundaki titizliğiyle dikkat çeker. İcracı olarak Nevres Bey, Refik Talat Bey, Şerif Muhittin Targan gibi teknik bir saz olmamakla beraber eşlik etmedeki ustalığı temiz icrası ile tanınmış bir udi olmuştur. Çok güzel fasıl çaldığını herkes kabul eder. Aynı zamanda iyi bir hanende olduğundan fasıllara sesiyle katılmıştır. Uzun yıllar emek vererek oluşturduğu nota koleksiyonunu ölümünden sonra Ankara Radyosu satın almıştır. Kızı Sadiye İçli'de ses sanatkarlığı yapmıştır. Türk musikisinin bir diğer önemli ismi Doktor Selahattin İçli ise Şerif İçli'nin yeğenidir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bestekarımızın sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkısını Nazan Sıvacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hem zebanımsın, beraber ahda bağlandık, ne olsan yarı canımsın.

saz eserlerinin yanı sıra genellikle şarkı formunda eserler veren bestekar, son yıllarında şeker hastalığı ve damar sertliği sebebiyle tedavi görmüştür. 3 Şubat 1956 yılında vefat eden bestekarın, ertesi gün kalabalık bir cemaatle kaldırılan cenazesi, Feriköy

mezarlığında toprağa verilmiştir. Bugün programımızdaki son eser, bestekarımızın sözleri Rahmi Duman'a ait Karciğer şarkısı olacak. Eseri Asuman Aslım Görgün'ün sesinden dinleyeceğiz. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam, ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle mutlu olun, sağlıkla kalın.

0: Yıldızlar Altında.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Ferah Feza ve Mahur makamında eserler hazırladım sizler için. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in Ferah Feza Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza eserini dinleyeceğiz. Eserin güftesi Rıza Savaşkan'a ait. Ateşi aşkınla cana dil kebap olmaktadır. Hemen arkasından yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından bu kez Rakım Elkutlu'nun Ferah Feza şarkısını dinleyeceğiz. Güfte Müftü Akif Salı'ya ait. Ey gözleri ahu, senin aşkınla harabım.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Fezza makamında beste formundaki eserini Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Çağlayan cuyi sirişkle çeşmi pür hunum mudur? İnleyen şepte seher bu kalbi mahzunum mudur? Haki payinden beni mahrumu mehcur eyleyen kesreti aşkım mı bilmem tali dünum mudur?

Yine Muallim İsmail Hakkı Bey'in, yine Ferah Feza makamındaki, bu kez bir ağır semaiyini dinleyeceğiz Çağlar Fidan'ın yorumundan. Dil ateş, dide ateş, sine ateş, ruh-i yar ateş, gül ateş, bülbül ateş, gülşen ateş, cu-i bar ateş. Reha bulmak ne mümkün suzişi dilden ben uşşaka, firak ateş, visal ateş, kazai intizar ateş.

Güftesini hanende Zahide Hanım'ın yazdığı Lemi Atlı'nın Ferah Feza şarkısını Ela Altın'dan dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkın da nigahında sürünsün, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün.

Sıradaki ferah feza eserimiz yine Lemi Atlan'ın bir bestesi. Güfte Necdet Rüştü Efe'ye ait bu kez ve Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde.

Faruk Salgar'ı Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza şarkısında dinleyeceğiz şimdi. Gayetle dilber bir şivekare, meyletti gönlüm ahu nigare. Terk etmek olmaz olsa cefacu, meyletti gönlüm ahu nigare.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle sürüyor. Hasan Esin'in klasik kemençe ile yapacağı Hüseyini Taksim'in ardından güftesini Fazıl Ahmet Aykaç'ın yazdığı Bimenşe'nin Hüseyini şarkısını Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğiz. Durmadan aylar geçer, yıllar geçer, gelmez sesin. Hasretin gönlümde, lakin kim bilir sen neredesin? Sızlayan kalbim benim, ister misin, her demdesin. Hasretin gönlümde, lakin kim bilir sen neredesin?

Güftesini Nedim Harmankaya'nın yazdığı İsmail Safa Olcay'ın Hüseyin'i şarkısını Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Rüya gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın. Gittin gülerek sen beni gurbette bıraktın. Bilmem ki neden hep bana eller gibi baktın. Gittin gülerek sen beni gurbette bıraktın.

Hafız Mehmet Eşref Efendi'nin Hüseyini makamındaki şarkısını Neriman Kutlugün'ün yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Dil rübasın sevdiğim, yoktur nazirin bir ya. Doldu gönlüm lemai aşkınla oldu neşezar. Nergis-i mestanına canlar dayanmaz ey şeha. Sensin ey ümidi aşkım derdime ancak reha.

Sıradaki Hüseyin'i şarkımız Saadet'in Kaynağı'nın bir eseri. Erol Bingöl'den dinliyoruz. Hasret kavuşturan geliyor, haber ulaştıran geliyor. Ağam gitti gurbet eline, selam ulaştıran geliyor.

Müzeyyen Senar'dan Hüseyini makamında bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Eski, hışırtılı bir plak kaydı, ancak hem saz eşliği hem de ses icrası açısından eşsiz bir kayıt. Benim yârim pencereden bakıyor da çok canlar yakıyor. Vuruldum da al kanlarım akıyor. Hey ağlar, ben bu yâre vuruldum, vuruldum da dilden dile duyuldum.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son eserimizi İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Hüseyini makamında bir Rumeli türküsü. Çıkayım gideyim Urumeli'ne, arzuhal vereyim beyler beyine, kimleri sarayım senin yerine? Gizli sevdalarımız aşikar oldu, bize bu ayrılık Mevla'dan oldu. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz size. TRT Name'den yayınlanan Akustikname programıyla sesleniyoruz. Ben Deniz İhsan Güvenç, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Türkay Güner efendim. Birbirinden güzel eserler hazırladık sizlere. Bu iki güzel eserle, iki nihavend güzel eserle merhaba dedik. İlk şarkımız Osman Nihat Akın'ın bir bestesiydi. Göze mi geldim, sen mi unuttun? Ardından yine çok sevilen, çok sevdiğinizi düşündüğümüz Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime güfteli Kemani Serkis Efendi'nin bestesidir. Bu eserin güftesi de pek bilinmese de efendim meraklı olan dostlarımıza bilgi mahiyetinde verelim. İhsan Raif Hanım'a aittir Kimseye Etmem Şikayet ve 13-14 yaşlarında yazdığı bir güftedir. Çok çok acıklı bir hayat hikayesi var İhsan Raif Hanım'ın. Çok önemli bir söz yazarı. Kalemle kağıdın ne derler duygularla buluştuğu bir şair. Hayatını okumanızda, eserlerine göz atmanızda fayda var. Efendim bu akşam bana eşlik eden birbirinden kıymetli dostlarımı tanıtmak isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Pınar Piji ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle oluyor efendim şu anda. Kendi adıma hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Eşlikleri için, duyguları için, gönülleri için. Evet efendim devam edelim şarkılarımıza. Bir bölüm nihavend şarkılar düşündük. Bildiğinize inandığımız, birlikte okuyacağımızı ümit ettiğimiz, okuduğunuzu düşündüğümüz şarkılar. Sonra sürprizlerimiz de olacak. Birkaç Yeşilçam şarkısı icra etmeye çalışacağız. Evet efendim, Muzaffer İlkar bestesi hepinizin bildiği bir şarkı. Şarkılar seni söyler, dillerde namı adın. Okumaya çalışalım.

0: Evet efendim, icralar için çok çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlarımıza. Bugün böyle duygusal bir icra söz konusu bu akşam, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, şarkılar da öyle. Devam edelim efendim. Nihavend bir şarkı var yine sırada. Yine Osman Nihat Akın bestesi, güfte ve beste ona ait. Bu şarkının benim için ayrı bir önemi var. Çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim ve istifade ettiğim Hüseyin Sabri Soyyiğit birkaç yıl önce vefat etti. Kıymetli hocamız, çok önemli bir insandı ve biz ondan istifade etmeye hala devam etmekteyiz. Ona ve dostlarına, sevenlerine ithaf etmek isterim efendim. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

Çok teşekkür ederim. Sağolunuz efendim. Evet, Nihavend eserlere devam etmekteyiz. Necdet Tokatlıoğlu bestesi, Halit Çelikoğlu güfte. Yine çok çok severek dinlediğiniz, sevdiğiniz, bizim de severek icra etmeye çalıştığımız bir eser. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Hangimiz istemiyor efendim? Buyurun.

Çok teşekkür ederim. Pınar Hanım'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Girişteki solo için efendim sağ olunuz, var olunuz. Yine benim için çok özel bir eser. Nihavent eserlere devam ediyoruz. Yine bu yıl Ada Sensiz içime hiç sinmedi. Bu eserin seveni çok ve benden isteyeni çok. TRT Müzik'te yayınlanan Senin Şarkın programında da icra ettik ve orada da yoğun istek üzerine okuduk. Burada da yoğun istek üzerine bu eseri icra etmeye çalışalım efendim.

Evet efendim, teşekkür ederiz. Şimdi kulağımızı kıymetli dinleyicilerimize uzatıyoruz. Nasıl olacak bu? Biz buradan gönlümüzden onların bize eşlik ettiğini duyacağız efendim. Çünkü okuyacağımız şarkı Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar. Hep beraber okumaya var mısınız efendim? Buyurun.

Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Evet, çok güzel eserler. Hepimizin severek icra ettiği, severek dinlediği eserler. Yine gönlümüze taht kuran birçok şarkısıyla tanıdığımız ve özellikle sazındaki icrasıyla sazının virtüözü bir büyüğümüz. Ruhu şad olsun, benim aynı zamanda hemşerim, kıymetli abim Halil Karaduman bestesi. Sözlerini yine kıymetli abim Aşkın Tuna yazmış. Ne güzel yapmışlar. O kadar gönlümüze nakşetmiş ki zannederim bu şarkı, bu eser daha çok uzun yıllar nesilden nesile icra edilecek. Türk müziği severlerin bir kaygısı da bu. Acaba bu bayrak bir yerde yere düşer mi diye korkuluyor. Hiç korkmayınız efendim. Çünkü bu kültürün bir parçasıdır. Bu toprağın bir parçasıdır. Burada yaşayan insanlar burada var oldukça bu türküler, bu şarkılar, bu kültür, bu gelenek, bu misafirperverlik, güler yüz bizim milletimize özeldir. Ve bu yaşayacaktır Allah'ın izniyle. Bazen azalır, bazen çoğalır ama merak etmeyin, o bayrak her zaman devam edecek. Gençlerimiz çok güzel, çok yetenekli, çok aşklı, zevkli müzisyenlerimiz, solistlerimiz devam ediyor, geliyorlar kardeşlerimiz. Bunu da söylemiş olayım kendimce. Evet efendim, esere gelelim. Yine beraber okuyacağımız şarkılar. Bugün böyle şarkılar seçtik. Rüyalarda buluşuruz diye bildiğiniz yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz diye başlayan şarkı. Birlikte okumaya çalışalım efendim.

Teşekkür ederiz efendim. İcra etmeye çalıştık. Evet efendim, hareketli şarkılarla devam edelim. Bu arada bugünü özel yapan bir durum. Bunu söylemek isterim heyecanla. Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 103. yıl dönümü bugün efendim. İzmir'e buradan selam olsun. Bayrağımızın dalgalandığı her karış, her köşe aynı değerde, aynı sevgide bizim yurdumuz, bizim vatanımız. Buradan İzmirlilere özel olarak bugün selam ve sevgilerimizi iletelim. İki tane birbirinden güzel Yıldırım Gürses bestesi. Efendim hareketli şarkılarımız, kıymetli abimiz ruhu şad olsun, güzel yorumcu, güzel besteci. Bu şarkılar içinde ona minnetimizi, hürmetimizi arz ediyoruz. Evet efendim, aşkın bahardı, ümitler vardı diyeceğiz. Sonra yine çok sevdiğiniz anla artık anla beni diye devam ediyoruz. Buyurun efendim.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, iki güzel hareketli nihavent eserle devam ettik. Enerjimizi biraz yükselttik. Şimdi sırada sürpriz bir bölüm var. Ben Yeşilçam film müziklerinden birkaç tane örneklemek istedim. Akustik namenin böyle de bir tarafı var çünkü. Biraz da akustik icra söz konusu. Efendim şimdi çok sevilen, çok bilinen bir eser. Sevemedim Kara Gözlüm. Yeşilçam deyince akla gelen ilk şarkılardan biri. 1970 yılında Türkan Şoray'ın başrolü oynadığı bir film. Bu şarkıyı Şükranay da okudu, Belkıs Özener de okudu. Çünkü o Türkan Şoray'ın okur gibi yaptığı ve arkadan Belkıs ablanın sesinin geldiği sahne hepimizin herhalde hafızasındadır. Ve orada Sevemedim Kara Gözlüm'de Türkan Şoray şöyle bir söz söylüyor. Onu hiç unutmuyorum. Her şeye sahip olmak isteyenler elindekilerini de kaybederlermiş diyor ve bu şarkı giriyor. Biz de hadi filmi yad edelim ve Sevemedim Kara Gözlüm diyelim. Bir Orhan Gencebay bestesidir. Nail Bayşu sözlerini yazmış, icra etmeye çalışalım efendim.

Evet efendim, teşekkür ediyorum sağ olsunlar dostlarımıza. Artık yavaş yavaş veda anonsu yapalım, sonlara geliyoruz. Efendim, bugün bana kimler eşlik etti tekrar zikretmek isterim. Kemanla Aydın Varol, Kanunla Bora Dicle, Utla Oytun Uçar, Klarnetle Tanju Erol, Bas Gitarla Cenker Sarp, Piyanoyla Pınar Piji, Ritim Sazda Muhammed İzgi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum efendim. Programımızı tekrar dinlemek isteyen ya da kaçıran dostlarımız için bu gece saat 12'de efendim programımızın tekrarı olacak Akustikname'de. Ben İhsan Güvenç efendim, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acardı, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Evet efendim, bir Yeşilçam eseri daha, hatta birer kuble okursak iki tane okuyalım. Sen uzaklarda değil damarımda kanımsın ve aşkın kanununu yazsam yeniden. Filmle ilgili bilgi vermek isterdim filmlerle ilgili ama vaktimiz kalmadı, başka zaman. Hep beraber okuyalım. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Alasmalık efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Güzel bir İstanbul sabahından sesleniyoruz sizlere. Belki işe giderken, belki bir kahvaltı sofrasında, belki bir gece nöbetinin bitiminde, belki de tatilde sizlere eşlik ediyoruz. Her neredeyseniz gönül dolusu sevgilerimizi bir kez daha yollayarak harika bir yayınla sizlerle birlikte olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Bugün programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlayacağız kıymetli dostlar. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadet'in Kaynak şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Sanatçı 2000 yılında seslendirmiş olduğu kayıt da konuğumuz olacak. Menekşelendi sular, sular menekşelendi.

Yaşar Özel, Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısıyla konuk oldu programımıza. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir dedi. Bu şarkı sanatçının ilk olarak 1985 yılında uzun çalar ve kaset olarak yayınlanmış Aşk Nameleri isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir şarkıyla, bir Ziya Taşkent bestesiyle. Bu şarkı aynı zamanda 1989'da Metin Milli tarafından da albümde seslendirilmiş bir eserdi. Nihavend makamında güftesi Sadık Atay'a ait olan şarkıyı bu defa Yüksel Uzel'den dinliyoruz. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin, gözler yalan söylemez ki.

Gönül Yazar Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Niyavend şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bu kayıt 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıvar albümde seslendirilmiş olan bir kayıttı sevgili dinleyicilerimiz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş, nerede sevgiler diye sordu Gönül Yazar. Evet kıymetli dostlar, siz de artık böyle hissediyor musunuz? Tertemiz, çıkarsız, riyasız sevgilerin yok olduğunu. Oysa şarkılarda herkes sevdaları tertemiz yaşamaya devam ediyor. Keşke dünyada şarkılar kadar güzel ve temiz olabilse. Ama biz kalplerimizi temiz tutalım, elbet denklerini bulacaklardır. Birlikteliğimize yine özel bir şarkıyla devam edelim. 2008 yılına uzanalım ve Melahat Gülses'in Beyaz

Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Terin ünleriyle birlikte klasik anlayışın modern bir çizgide müzikseverlere sunulduğu bir eserdi. Ayşegül Durukan bu unutulmaz şarkıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Nihavend Eser'in güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi ise Osman Babuşçu'ya ait. Birlikteliğimiz Hicazkar makamında şarkılarla devam edecek programımızın bu bölümünde. Ve tabii ki Hicazkar makamı deyince Türk müziğinin unutulmaz bestekarlarından Neveser Kökteş aklımıza geliyor hemen. Onun çok sevdiğimiz şarkılarından birine kulak veriyoruz. Dilek Türkan'ın 2009 yılında yayınlanan Kalbimdeki Deniz isimli albümünde seslendirmiş olduğu eseri sizlerle paylaşıyoruz. Ruhumda neşe hayale daldım. Gel sevgili gel bir ömre bedel.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Bilgin'e ait Hicazkar şarkısıyla konuğumuz oldu. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Hicazkar şarkılarla geçmiş zaman olur ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Efendim şimdi dinleyeceğimiz Hicazkar eser 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli Hasan Eylen albümünde okunmuş bir eser. Güncel düzenlemelerle dinleyicilerin beğenisine sunulmuş bir Alaaddin Yavaşça şarkısı. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gültenim.

Hafız Yaşar'ın sevilen eserinde Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. Bir yar sevdim kuş adalı, boyu posu edalı. Sevgili TRT Name dostlarımız, Hicazkar makamı içinde hüzün barındırsa da yine o tatlı nameleriyle kalbe huzur veren makamlardan bir tanesi. Şimdi yine huzuru hissettiğimiz, mutluluğu hissettiğimiz bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Saadettin Kaynak klasiği paylaşacağız sizlerle. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkıyı Tahir Engin İçöz icrasıyla dinliyoruz. Yüzün gülerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

dalında öten bülbülün olsam. İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Neveser Kökteş'in unutulmaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Hicazkar makamı deyince Neveser Kökteş şarkıları vazgeçilmez eserlerden efendim. Bu dinlediğimiz şarkı da o şarkılardan biriydi. Sanatçı bu eseri 2004 yılında seslendirmiş. Şimdi ise 2001 yılına uzanacağız ve Umut Akyüre'nin O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünden Hicaz Bir Anonim Türkü'yü dinleyeceğiz beraberce. Ada sahillerinde bekliyorum.

Kıpır kıpır şarkılarla günümüz renklenmeye devam ediyor. Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. 1997 yılında yayınladığı Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde seslendirdiği Hicaz Eser'le konuğumuz oldu sanatçı. Maya Dağ'dan Kalkan Kazlar. Efendim, bu hareketli şarkıyla eminiz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırsınız. Şimdi ise yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılarla nostaljik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Seçil Eper'in 1990 yılında yayınlanan Hatıra isimli albümünde seslendirdiği bir Baki Duyarlar bestesini dinleyeceğiz. Sözleri İlhan Behlül Pektaş'a ait şarkıda bu defa sanatçı konuğumuz Gökhan Sezen oluyor. Belki de meçhuldür gideceğim yer, benimle gelmeye mecbur değilsin. Gözümden yaş çalma, güleyim diye benimle gülmeye mecbur değilsin.

Efendim, şimdi yine birlikteliğimiz Kürdeleyici Asker makamında bir şarkı ile devam ediyor. Bir Mahmut Oğul bestesi. Güfte Yalçın Bellican imzalı. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü?

Müftesi Bekir Mutlu tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkâr makamındaki Kenan Günel bestesinde değerli ses sanatçımız ve koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamızı dinledik. Efendim, Kürdili Cazkâr, Kürdi ve

arkalarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

0: yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim.
1: Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Güftesi Sevim Yücealp, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Kürdi makamındaki bu sevilen eseri Medyaşen Sancakoğlu'ndan dinledik. Mazinin tozlu sayfalarını aralamaya devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz ve anıları usta seslerden canlandırıyoruz. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Yine 60'lı yılların sonlarına uzanacağız. Hatta bu sevilen şarkı bir filme adını da vermiş özel bir eser. 1968 yapımı Agora Meyhanesi isimli filmde Sadri Alışık'ın da başrollerinde oynadığı bir filmde seslendirilmiş ve Yıldız Tezcan, Behiye Aksoy, Fatma Girik gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiş. Şimdi ise Nesin Sipahi icrasıyla dinliyoruz. Bir İsmet Nedim bestesi, Güfte Onur Şenli'ye ait. Burası Agora Meyhanesi, burada yaşar aşkların en şahanesi.

0: TRT Name.
1: Efendim, programımızın son bölümünde Hicaz makamında şarkılara yer vereceğiz. İlk olarak bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Seyhan Girginer ve Zekai Tunca imzalı ve yine sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz bu özel eseri. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Gözler gözlerden ayrı, sözler sözlerden ayrı, dizler dizlerden ayrı, gurbete ne lüzum var? Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan benim de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan kıymetli hocam Faruk Salgar'ın yorumuyla bir Cengiz Cermen bestesi dinledik. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi ise Engin Çıra aitti. Evet efendim, bu hareketli şarkının ardından birlikteliğimize yine çok sevilen bir şarkıyla devam edeceğiz. 80'li yılların sonlarına uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni isimli albümünden bir Yusuf Nalkeser şarkısına kulak veriyoruz. Dertleri yolla bana.

Ben seni sevmeye geldim dünyaya. Girmesin kalbine benden başkası. Gözlerim seninle dalsın rüyaya. Değmesin eline benden başkası. Bu gönlüm yanında huzuru bulsun. Mutluluk yıllarım aşkınla dolsun. Ettiğin duada hep ismim olsun. Gelmesin diline benden başkası. Sen benim içimde sonsuz ümitsin. Hayatım aşkınla tükenip gitsin. İsterse bu masal mahşerde bitsin. Doymasın sevgine benden başkası. Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde söz yazarı ve şair Vural Şahin'in o güzel dizelerine kulak verdik beraberce. Değerli şairin Senden Başkası isimli şiirinden harika dizelerle sizlere seslendik. Bu vesileyle yakın zamanda aramızdan ayrılan kıymetli söz yazarı Vural Bey'i de sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Evet, birlikteliğimiz Türk müziğinin unutulmaz nameleriyle devam ediyor. Şimdi bir Amir Ateş şarkısını dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Gönül Yazar icrasıyla sunuyoruz sizlere. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Müzikimizin duayen sanatçısı Vedat Çetinkaya bir Yusuf Dalkesen şarkısıyla bizlere seslendi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Ve sevgili dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi rotamızı Ankara Radyosu'na çeviriyoruz. Değerli sanatçı Nazlı Kanaat'ten dinleyeceğimiz bir Hüsnü Üstün bestesiyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz Hicaz eserin güftesi Aşkın Tuna imzalı. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

birbirinden güzel şarkılarla bugün yine bir programın sonuna geldik değerli dostlarımız. Kürdeli Cazkar'dan Hicaz makamına, Nihavent'ten Hüzzam'a, Segeh'a uzanan harika eserleri beraberce dinledik. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli namelerle coştuk ve ritme kendimizi kaptırdık. Biz yarın biliyorsunuz yine TRT Name mikrofonlarında sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Ve siz değerli dinleyicilerimizi Arif Sami Toker'in Hicaz şarkısında Seval Şentürk ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.